Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Aşık Mahzuni Şerif'ten alınan bir Kahramanmaraş türküsüyle başlıyoruz. Güvenme dünyada malım var diye. İlker Gökkaya sizlerle.

Aşık daimiden Mine Yalçın'ın derlediği Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım Erzincan türküsünü Gülseren Erdağ'dan dinliyoruz.

Reşit Behbudov'dan alınan bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Evleri Köndelen Yar, Pelin Karakuş sizlerle.

Seher Yeli bir Ankara türküsüyle devam ediyor. Suya gider allı gelin has gelin. Sadık Ergün ve Adnan Şeker'den alınan bu türküyü Barış Akpınar seslendiriyor.

Bir Seher Gelip programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Penceresi yola karşı. Özgür Eren sizinle. Hoşça kalın.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı, Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman yangını, Bodrum'da ise makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 16 kişi yaralandı. Ankara merkezli yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını, Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti.

Ülkenin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. ABD-İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinde kontrolde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin İslamabad mutabakatını uygulaması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Haberleri dinlediniz.

Hayırlı, huzurlu sabahlar efendim. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabahı başlatıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Sabahın erken saatinde uyananlar, kendini kuş gibi hissedenler, türkü severler. Hepiniz aynı noktada buluşuyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Kulaklarınız aracılığıyla yine gönüllerinize ulaşmaya türkülerle başlıyoruz. Bu sabah programımızı Sevinç Demirkaya hazırladı sizler için. Sesimizi İbrahim Türksoy ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Fatih Öznur görev yapıyorum. Bütün İstanbul Radyosu ekibi olarak hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Evde, arabada, işte her nerede bize kulak veriyorsanız, dediğim gibi kulaklarınızdan gönüllerinize ulaşıyoruz. Türküler gelsin diyoruz. Hangisiyle başlayalım? Evet, Samsun'dan bir türkü. Muzaffer Sarı Sözen, yöre ekibinden derlemiş, Zeynep Başkan okuyor. Çarşamba dedikleri.

Karadeniz türküleriyle başladık programımıza sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabahı dinliyorsunuz. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımıza bir kez daha gönül dolusu sevgiyle merhaba diyoruz. Ve İstanbul Radyosu'nun bir as solistine kulak vereceğiz. Ali Rıza Gündoğdu'dan sonra Rize'den Giresun'a geçiyoruz. Giresun üstünde vapur bağırıyor diyecek Bicoğlu Osman'ın türküsünde.

Gülcan Kaya'dan Bir Tokat Zile türküsü dinledik sevgili dinleyiciler. Şimdi Şanlıurfa'ya uzanıyoruz. Muzaffer Ertürk, Mukim Tahir'in kaynak olduğu türküyü seslendiriyor. Kapıyı çalan kimdir?

0: Yol durumu.
1: Sevgili dinleyiciler ve özellikle tabii ki yolda olanlar ve yola çıkacak olanlar için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son yol tahmin durumlarını veriyoruz efendim. İzmir Çevre Otoyolu Bornova Viyadüğü 0 ve 1. kilometreler arası 28 Ağustos 2026 ve 31 Ağustos 2026 tarihlerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması sebebiyle Aydın istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanacaktır. Aydın-Muğla il sınır arası yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında bitümlü sıcak karışım onarımı yapılması işi kapsamında yol yapım onarım çalışmaları sebebiyle 25 Ağustos 2026 tarihinde trafiğe kapatılacak olup ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Afyon-Karahisar-Konya yolunun 7 ve 11. kilometreler arasında 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya-Afyon-Karahisar istikametinde çift yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40 ve 42. kilometreleri arasında 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Mut Çayı Köprüsü çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ve 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Mecitözü-Amasya yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları sebebiyle Amasya-Mecitözü yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sivas-Kangal-Gürün ayrım yolunun 11. ve 17. kilometreler arasında 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ardahan-Şavşat yolunun 16. ve 22. kilometreler arasında 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ve Beşiktaş-Trabzon yolunun 44. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle 29 Ağustos 2026 tarihinde 06 saatler arasında bölünmüş yolun Trabzon yönü 30 Ağustos 2026 tarihi 06 saatlerinde ise bölünmüş yolun Akçaabat yönündeki tüpleri trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Evet sevgili dinleyenler ve yollarda olan bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız karayollarındaki son durumu sizlere aktardık.

Volkan Erdoğan bir Sivas Gemerek türküsü seslendirdi. Sırayı Emel Taşçıoğlu bir Kırşehir türküsüyle alıyor. Aydın Çekiç'ten derlenmiş. Allılar daldan dala, ip gerdim.

Ankara Ayaş türküsünü farklı bir yorumla Barış Akpınar'dan dinledik sevgili dinleyiciler. Orta Anadolu'da gezinmeye devam ediyoruz TRT Türkü'de sabahta. Sema Kaya Doğan, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derlediği, Ahmet Bayraktan derlediği bir türküyü seslendirecek. Çankırı türküsü. İlim onum gal burada.

Celal Bakar'dan dinledik Çorum Mağlaca türküsünü sevgili dinleyiciler. Şimdi de Bolu'dayız. Aysun, Reşat Aker'in kaynak kişi olduğu türküyü seslendiriyor. Estireyim mi?

Erol Köker seslendirdi Bursa türküsünü sevgili dinleyiciler. Yaşar Ülkü Beşgül, Evreşe yolları dar diyecek bu bildiğiniz hareketli Çanakkale türküsünde.

0: hava durumu.
1: Saatimiz 8'i 1 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri aktarıyoruz sizlere. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalan bir şekilde olacak. Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'le İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, Antalya çevreleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgelerimizdeki havaya geçelim sevgili dinleyiciler. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bursa 17-28, Çanakkale 20-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 18-30 derece olacak. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Denizli 18-32, İzmir 21-34, Muğla 17-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 23 ve 31 derece, Antalya 25-35 derece, Burdur 13-28, Hatay 23-29 derece olacak. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yarın doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 14-25, Eskişehir 13-25, Konya 15-24 ve Nevşehir 12-20 derece olacak. Batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 11-22, Düzce 16-24, Sinop 18-27 ve Zonguldak 16-24 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'deyiz. Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de Doğu Karadeniz'in batısında yerel kuvvetli olması beklenen yağışların Samsun ve Ordu'yla Tokat'ın kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Amasya 17-23, Rize 21-26, Samsun 20 ve 24, Trabzon 22 ve 25 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Erzurum 11-23, Kars 10-22, Malatya 17-27 ve Van 15-28 derece olacak. Son olarak Güneydoğu

Anadolu bölgesindeyiz. Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor. Diyarbakır 19-32, Gaziantep 21-29, Mardin 25-34 ve Şanlıurfa 24-31 derece olacak.

İkinci saatimize başlıyoruz. TRT Türkü'desiniz sevgili dinleyiciler. Mustafa Karayer'den alınan Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir Tekirdağ türküsü Sıtkı Akın seslendiriyor.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

8.15 oldu saatimiz. Bir Rumeli Türküsü'nde Hava Karakaş'ı dinledik sevgili dinleyiciler ve artık geçiyoruz sizlerden gelen mesajları okumaya. İlk mesajımız nereden gelmiş? Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden Kazım Ülgü'den gelmiş. Günaydın TRT Türkü dostları diyor. Sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sıradaki türküleri bütün türkü dostlarına, Bekdemir Köy sakinlerine armağan ediyorum demiş. Hemen ederiz efendim. Mehmet Çay, hayırlı sabahlar. Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden selamlar sevgiler sunmuş bilmukabele. Çınar Türkmen, Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına günaydın. Gününüz aydın olsun. Selamlar, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Ve Şahin Zengin, hocam melek kalpli, pırlanta yürekli hocam. Yurtlardan çıkarıldık. Sebepsiz yere kimseyi suçlamıyoruz. Lütfen 3 gündür ağzımıza lokma değmedi. Duygu sömürüsü olarak algılamayın. 2 yaşında annemi kaybettim. Böbrek yetmezliğinden 4,5 sene kadar oldu. Babam kansere yenik düştü. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. dönem öğrencisiyim. 2 senem kaldı okulumu bitirmeye demiş. Hakikaten üzüntü verici bir mesaj aldık. 25 Eylül 2026'da yurtlarımıza geriye dönüyoruz. Tek istediğim, mevcutta bir tüpüm var. Onu doldurup marketten erzak alıp 25'ine kadar idare etmek demiş. Yardım ederseniz duacınız olurum. Elimden tutarsanız ömrüm boyunca diyor. Hocam biz bunu okuduk ama tabii ki bunu mutlaka dinleyenleriniz olacaktır. Oradan iletişim kuracaksınız. Bizim elimizden bir şey gelirse biz de mutlaka yaparız. Arkadaşlarımıza, radyomuz aracılığıyla duyurmuş olalım. Kolaylıklar, esenlikler diliyoruz. Hakikaten kolay değil. Sabır diliyoruz, başarı diliyoruz sevgili Şahin. Efendim, Abdurrahman Aksoy'da bir cumartesi sabahı Ağustos ayının sonu Ankara'dan selam olsun. Sıradaki türkü bütün sevdiklerime ve TRT dostlarına armağan olsun demiş. Bize de teşekkür etmiş. Bilmukabele diyoruz Abdurrahman Bey. Sıradaki türkü size ve sevdiklerinize geliyor efendim. Nihat Mercanlı var bir Kütahya türküsüyle. Tıpır tıpır yürürsün.

Efendim Nuray Hafiftaş'ı dinledik ve devam ediyoruz mesajlarınıza. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır günaydın diyor. Bütün ekibimize sevgilerini sunuyor. Sabahın güzeli üzerinize olsun demiş bilmukabele. Sağ olunuz efendim. Sıradaki türküyü eşim Gülşen ve evlatlarım Onur, Emre, Bakır'a armağan ediyorum. Bütün dinleyen herkese de gelsin demiş. Sağ olunuz. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlar gönderiyor. Sıradaki türküyü torunlarım Aliya Emir, Asaf Miraç ve Gökçe Beril'e armağanım olsun demiş. Naim Bostan, Muz Diyarı Anamur'dan eşim Emine, kızım Beyza Nur, oğullarım Bülent Can ve Bilal Can'a kolay gelsin diyor ve trafik kurallarına uyalım diye de ekliyor. Teşekkür ederiz. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın sevgiler selamlar demiş. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun türkü dostlarına diyor. Savaş Özata İzmir'den günaydın demiş. Sıradaki türkü memleketim Ankara Ayaş Sinanlı Mahallesi halkına ve bütün dinleyenlere gelsin diye eklemiş. Ve Afyon Karahisar'dan Mustafa Atmacı günaydın. Sıradaki türkü Zonguldaklılar ve Afyon Karahisarlılara ayrıca eşim Zeynep'e ve bütün TRT türkü dinleyenlerine armağan olsun. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz efendim biz de size. Selamlar, sevgiler hepinize. Sıradaki türküyü size armağan ediyoruz. Bir Konya Bozkır türküsü var Tuncer İnan'ın derlediği. Bekir Ünlü Ataer okuyacak. Damda bacaları adam sanırdım.

Bidye Akar Türkü'de bir Konya türküsünü dinledikten sonra mesajlarınıza devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ayhan Ozan Zonguldak'tan selamlar, sevgiler sunmuş. Teşekkür ederiz. Erdoğan Avcıbaşı günaydın Manisa'nın Şamar Köyü'nden demiş. Sıradaki türküyü eşim Cevriye Hanım'a ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selam yolluyor. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir türkü armağan ediyor. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar göndermiş. Sıradaki türküyü polislerimize, askerlerimize ve TRT dostlarına hediye ediyor. Necmi Akyol, günaydın değerli sanat insanları, saygılar, selamlar. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım ve Çukurova Türk Sanat Müziği Korosu'na armağan ederseniz sevinirim demiş. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a, stüdyoya selam olsun. Teknik ekibimize, sunucumuza kolaylıklar diliyorum diyor. Teşekkür ederiz efendim. Sıradaki türkü bütün dostlara armağan olsun, türküyle kalın diyerek de eklemiş bilmukabele diyor. Ve hemen türkünüzü armağan ediyoruz. Mersin türküsü Musa Eroğlu'ndan derlenmiş, Umut Sülünoğlu seslendirecek. Şu dağların yükseğine erseler...

Hale Gür'ü dinledikten sonra mesajlarınızla devam ediyoruz efendim. Güray Yılmaz, Çanakkale Ezine'den selamlar göndermiş. Torunlarım Milan ve Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide ve TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyorum diyor. Hamza Gedik, yağmurlu bir...

Öğünden selamlar, saygılar sunarım. İyi yayınlar dilerim diyor Hamza Bey. Teşekkürler. Zeki Özceylan Merzifon'dan günaydın demiş. Sıradaki türküyü arkadaşım Zeki Ayaz ve eşi Beti Ayaz'a, Mehmet Seyhan ve eşi Reyhan Seyhan'la Ali Şahin için çalar mısınız dedi. Tabii ki çalarız efendim. Halil Albayrak yine Samsun İlk Adım'dan yağışlı bir havadan selam olsun TRT İstanbul ekibine ve bana teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyor. Sağolunuz efendim. Dinlediğiniz için biz de teşekkür ederiz. Hala oğlunuz Yaşar Ersan'a gelecek sıradaki türkü. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey Keçebaş Köyü'nden yazmış. Günaydın efendim. Belirleyeceğiniz bir türküyü Yığmatepe, Yoğuntaş, Keçebaş, Kumru, Hamurkesen ve Pancarlı köylerine armağanım olsun demiş. Biz de hemen armağan edelim öyleyse. Şahin Gültekin seslendirecek bir Afyon türküsü. Karada göçüm boynuzu.

Nezahat Bayramı Bir Tokat türküsünde dinledik sevgili dinleyiciler. 8.45 oldu saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan programımıza devam ediyoruz. Mesajlarınız da devam ediyor gelmeye. Rasim Salçık, gününüz aydın olsun. Orhan Eli, Altıntaş Mahallesi'nden selamlar demiş. Sıradaki türkü bütün türkü dostlarına, Altıntaşlılara, çalışma arkadaşlarıma gelsin demiş. Teşekkür ederiz efendim. Ali Yöntem. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan TRT Türkiye değerli yapımcılarına selamlar demiş. Hayırlı hafta sonu diliyorum diyor. Selamlar bizden de size. Ahmet Göğe Bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selam gönderiyor. Sıradaki türküyü torunlarım Zeynep, Ömer ve Zehra'ya armağan ediyorum demiş. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar saygılar sunuyor. Bizden de size mutlu hafta sonları efendim. Mehmet Dayı Uşak'tan selamlar ve iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz. Turan Akman Erkılıç Eskişehir'den günaydın. Türkümüz öğrencilerimize, öğretmenlerimize, TRT Türkü arkadaşlarımıza, eşime, oğluma, oğlum Çağan Deniz'e, kardeşim Gülteken Erkılıç'a, Gökşen Sevindi'ye, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Murat Odabaşı arkadaşlarıma, kardeşim Ender Aya, akrabalarımıza,

İkinci saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Makbule Kaya'dan bir Isparta türküsü dinledik sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızla devam edelim. Hayli mesajınız birikmiş. Alakanıza teşekkür ediyoruz. Mersin'den selamlar sevgiler diyen Osman Büyükaslan. Aleyküm selam diyoruz. Ali Yavuz günaydın, hayırlı sabahlar. Yalova'dan selamlar. Sıradaki türkü askerlerimize, polislerimize armağan olsun demiş. Size de kolay gelsin. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler gönderiyor. TRT Türkü dostlarına bir türkü armağan ediyor. Bayram Gökçen Kaş Gömbe Yaylası'nda günaydın diyor oradan. Sıradaki türkü 50 yıllık kıymetli eşime, yani yarım asırlık diye düzeltelim biz o zaman, aynı şey oluyor galiba değil mi? Arife Hanım'a selam ve armağan olsun. Yaşar Özdemir günaydın, hayırlı sabahlar Kütahya Tavşanlı'dan. Sıradaki türkü TRT Türkü dostlarına gelsin diyor. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Size de iyi hafta sonları diliyoruz. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Bıçak Diyarı'ndan hayırlı sabahlar, selamlar gönderiyor. Zeki Gül Eskişehir'den Bastonun Başkenti Devre'ye selam olsun demiş. Beşirli Spor Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar olsun. Hayırlı yayınlar. Sıradaki türkü bütün türkü dostlarına geliyor. Seydi Halil İbrahim Sağlam ve gurbetteki Hacı Beşirli köylülerime armağan. Giresun Bulancak'tan İdris Şen yazmış. Sıradaki türkü aileme, bütün dostlarıma, İsmet Paşa Mahallesi sakinlerine hediye olsun diyor. İdris Şen'e selam gönderiyoruz sayın muhtarımıza. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, hayırlı sabahlar, sağlıklı günler, Eskişehir'den selamlar. Nazife Can Türk, günaydınlar Giresun Esbiye'den diyor ve Ahmet Dinçkan da Tekirdağ'dan selam göndermiş türkü dostlarına. Bir Kıbrıs türküsünü de dinliyoruz, Murat Aldemir'i.

Saatimiz 9 oldu sevgili dinleyiciler. 3. saatimize başlıyoruz. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımıza bir kez daha merhaba diyoruz. Hoş geldiniz. Ve mesajlarınızla devam ediyoruz. Seyhan Sultan'ı dinledik bir Adana türküsünde. Sakarya'da diyalizden yazıyorum diyor Mehmet Çakmaktaş. Kolay gelsin, Allah şifa versin diyelim. TRT Türkü yayın ekibine ve bütün türkü dostlarına gönderiyor. Tokat Erbaa'da buluşalım Erdal Şahin'e ve sizlere armağan ediyorum diyor. Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlar göndermiş. İhsan Özdoğan, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey'e, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, TRT Türkü ekibimize ve radyo dostlarına armağan ediyorum. Ayrıca Gülşehirlilere de selam olsun demiş Nevşehir Gülşehir'den İhsan Bey. Osman İnan, TRT Türkü'ye Ankara'dan selamlar gönderiyor. Bütün türkü severlere armağan bir türkü istiyorum diyor Osman Bey. Seçkin Sarı Çiçek'te, hayırlı sabahlar TRT Türkü ailesi, yeni bir güne güzelliklerle başlarken.

Anadolu'nun o sıcacık nefesini evlerimize taşıyan bütün stüdyo ekibine teşekkür ederim demiş. Sağ olunuz efendim. Günümüz türkü tadında geçsin. Sine Sine adlı türküyü tüm Türk halkına armağan etmeme yardımcı olabilir misiniz Fatih Bey demiş. Böyle söylenince mutlaka yardımcı olmak durumundayız. Teşekkür ediyoruz efendim ve hemen o istediğiniz türküyü armağan ediyoruz.

Ali İbicek ve Hüsamettin Subaşı'yı dinledikten sonra sevgili dinleyiciler mesajlarınızla devam ediyoruz. İbrahim Özü Doğru TRT Türkü dostlarına merhaba, mutlu bir hafta sonu diliyor. Bütün Çorumlu hemşehrilerime bir türkü armağan ediyorum diyor. İlyas Aydın, bir izmarit bir kıvılcım bir ihmal, orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için tabiatı koruyalım, yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi diyerek bir kamu spotu atmış. Teşekkür ederiz efendim bu hatırlatmalar için. Yemyeşil bir vatan diliyoruz hepimize. Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan günaydın diyor, iyi yayınlar diliyor. Yılmaz Can Türk, fındığın başkenti, kirazın ana vatanı, mavi ile yeşilin buluştuğu şehir. Giresun Espiye'den cennet vatanımın güzel insanlarına selam diyor. Teşekkür ederiz efendim. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma ve türkü dinleyen dostlarıma ve sizlere armağan ediyorum diyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlar göndermiş. TRT Türkü ailesini ve bütün türkü dostlarını unutmuyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar, saygılar. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve bütün silah arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Selamlar gönderiyoruz kolaylıklar dileklerimizle. İsmail Günerhan İzmir'den selamlar göndermiş. Sıradaki türküyü askerime, polisime, Kars Akbaba Köyü'ne gelsin. Teşekkür ederim, siz de iyi ki varsınız. Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar diliyor. Tontu ailesine, Çam Deviren ailesine, Darendelilere, Ceyhanlılara armağan ediyor. İbrahim Dinçer, Manisa Turgutlu Musalar Yeni Köyü'nden saygılar göndermiş. Fikret Dikmen Niğde'den günaydın diyor ve Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlar göndermiş. Teşekkür ederiz efendim sıradaki türkü hepinizin. Münevver Özdemir, Bedri Oğurcan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Mardin türküsü okuyacak. Aşka düştüm yeni.

Hakan Ünal'dan dinledik efendim Mardin türküsünü. Mesajlarınızla devam edelim. Hayli mesaj birikmiş. Bunları bir an evvel okuyalım ki geride kalan olmasın. Hüseyin Şahin, sıradaki müziği bütün dostlarıma armağan ediyorum. Almanya'dan sevgiler demiş. Selahattin Balkan, Manisa, Turgutlu Musalar Yeniköy'den gönderiyor. Merhaba diyor. Eşim Sultan Balkan ve çocuklarıma armağan ediyorum. Yeniköy halkını da unutmuyorum diyor. Hastanelerde şifa bekleyen bütün hastalara da acil şifalar dilemiş. Teşekkür ederiz. Sezgin Daşdemir, günaydın, hayırlı sabahlar. Muğla Dalaman'dan iyi yayınlar diliyor. Sıradaki türküyü eşim ve çocuklarım için çalar mısınız demiş. Tabii ki efendim. Mustafa Telli, Kayseri Bünyan'dan selamlar gönderiyor. Sıradaki türküyü eşim Şerife, oğlum Muhammed, kızlarım Merve, Pembegül, gelinim Hatice, damadım İbrahim, torunlarım Mustafa, Emin, Ahmet, Şerife,

ve Zeynep ve Elif'e gelsin demiş. Teşekkür ederiz efendim, mutluluklar dileriz, ne güzel bir aile. Sefa'yı Özdemir Bartın Çayırköy'ünden sevgiler ve güzel bir hafta sonu dilemiş. Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyümüzden günaydın, iyi yayınlar TRT Türkü diyor, sağ olun. Önder Tokur günaydınlar, iyi yayınlar. Arife Tosun Manisa Köprübaşı Gökveliler Köyü'nden, tütün tarlasından herkese günaydın demiş. Biz de kolaylıklar diliyoruz size. Bütün çalışanlara gelsin sıradaki türkü. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar, mutlu günler diliyor. Hasım Marol günaydın Sakarya'dan, Haşim özür dilerim. Burada yanlış yazılmış, düzeltmiş olalım. Bütün TRT türkü çalışanlarına ve dinleyenlere armağan ediyorum. Turgut Eren Eskişehir'den günaydın diyor. Hüseyin Kasap'ta yine herkese günaydın demiş. Ve Sakarya'dan Ömer Akaryalı da bütün türkü severlere selam gönderiyor. Suna Koçak Fatih Bey hoş geldiniz demiş. Sevinç Demirkaya'yı da unutmamış. Teşekkürler efendim, hoş bulduk. Muhteşem seçimler, emeklerinize sağlık diyor. Evet, o seçimler Sevinç Hanım'a ait. Ümit Kaya Çelebi günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türkü Kemal Benli ve eşi Nuran Hanım'a armağan ediliyor. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden hayırlı günler dilemiş. Veysel Doğrul Manisa Kula Ortaköy'den yazmış bize. Teşekkür ederiz efendim. Bütün TRT türkü dinleyicilerine armağan edeceğiz. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selam gönderiyor. Ve Eskişehir Mihaletçık'tan Gürol Yavuz da selamlarını iletmiş. Aleyküm selam diyor ve bütün dinleyenlerimize bir Diyarbakır türküsü armağan ediyoruz. Bedri Aysel'i seslendiriyor. Çarşıda bal var.

Bir Elazığ türküsünde Selma Alagöz'ü dinledik sevgili dinleyiciler. Programımızın sonlarına, son yarım saatine girerken mesajlarınızla devam ediyoruz programımıza. Müjgan Kızılkaya, TRT Türkü Radyo'm doğudan batıya, kuzeyden güneyine, Anadolu'ma günaydın demiş. Armağan Nuray, Eray, Çiğdem, Cansu için Erzincan Kemaliye Kozlu Pınar Köyü'ndeki yakınlarıma armağan ediyorum sıradaki türküyü diyor Müjgan Hanım. Malik Yapar Hacı Bektaş'tan günaydınlar diliyor. Türkü sevenlere armağan ediyor. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlar gönderiyor. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunum Ares için diyor. Musa Aytu günaydınlar Bartın'dan sevgiler diyor. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki türkü Çumra halkına ve Konya Netlok çalışanlarına armağan olsun demiş. Selami

Kabakçı Nikser'dan selamlar gönderiyor TRT Türkü dostlarına. Şaban Dişli hoş geldiniz Fatih Bey demiş. Bütün size ve çalışma arkadaşlarınıza başarı diliyorum diyor. Sağ olunuz. Biz de size dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Uğur Heybetli Isparta Senirkent'ten günaydın. Sıradaki türkü İzmit'teki dönürüm Ali Ekber Ergün için gelsin demiş. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar, saygılar. Güzel ülkemin güzel insanlarına iyi bir hafta sonu diliyorum. Bütün türkü dostlarına bir radyodan daha fazlası olan her daim TRT Türkü'den diyor. Ekliyor bize iltifatlarını sağ olsunlar. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar göndermiş. Sıradaki türkü dostlarına gelsin demiş. İbrahim Gümüş Muz'un başkenti Anamur'dan güzel ülkemin güzel insanlarına muz gönderiyormuş gibi bir mesaj gönderiyorsa yemiş gibi olduk. Teşekkür ederiz efendim. Antalya'daki torunum Eylül'e, kızlarıma, damatlarıma ve eşime geliyor sıradaki türkü demiş. Hemen gönderelim o zaman. Bir Elazığ türküsü daha Zülkü Faltan, Enver Demirbağ çalışması Ender Balkır seslendiriyor. Gel benim gelin yârim.

Devam edelim efendim mesajlarınıza. Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçolak sıradaki türküyü Tuz Pazarı Caddesi'ndeki esnaf komşularına hediye ediyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydınlar diliyor. Niğde'den Huriye Özer selam göndermiş. Vehbi Aksungur bir Ermenek'ten cam suyu, cuma suyu yaylasından günaydınlar diliyor. Kazancınız bol ve bereketli olsun demiş. Sabahattin Konal, Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan selamlar sevgiler demiş. Serpil Demirci, hayırlı sabahlar Kocaeli İzmit'ten ve Murat Odabaşı, Ünye Sabahı'ndan, yağmurlu bir Ünye Sabahı'ndan İstanbul'a merhaba diyor. TRT Türkü dinleyenlere bir türkü armağan ediyor, iyi bir hafta sonu dileyerek. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan günaydın kucak dolusu selamlar gönderiyor. Sıradaki türküyü eşim Ayla, kızım Aleyna Aydemir'e ve oğlum Atalay Aydemir'e armağan ediyor. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den günaydın demiş. Özdere, Gümüldür ve Ürkmez'de yaşayan türkü severleri unutmamış. Ümit Çetinkaya hayırlı yayınlar demiş. Müsamettin İlbaz, Atay Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden sıradaki türküyü torunlarım Miraç, Dila, Elin, Elyas ve türkü severler için çalar mısınız diye sormuş elbette. Ormancı Mustafa Şiş Konya Güney Sınır'dan selamlar göndermiş. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın diyor. Sıradaki türküyü torunum Ege'ye, Emet Azant Köyü'nden Süleyman Birol'a armağan olsun demiş. Teşekkür ederiz Osman Bey, hemen armağan edelim. Ve devam ediyor muyuz? Evet, türküyü armağan ediyoruz öyleyse. Aysun Gültekin bir Erzurum türküsü okuyor. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek.

Bu güzel ses ve türküden sonra devam ediyoruz efendim. Mesajlarınıza, birikmiş mesajlarınızı bitirmeyi amaçlıyoruz. Gürcan Hüspal Mersin'den selam gönderiyor. Sıradaki türküyü eşim Seher, kızım Ezgi, Antalya'dan Veysel Şahin ve bütün türkü dostlarına gönderiyor. Muhammed Ateş Muğla Fethiye'den selamlar demiş. Osman İnan Ankara'dan selamlar, TRT Türkü mutlu sabahlar diliyorum diyor. Mustafa Erkılıcıoğlu, biz de buradayız demiş. Dinamit Matbaa çalışanlar olarak dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki türküyü bütün meslektaşlarımıza armağan ediyoruz demiş. Kolay gelsin. Mahmut Kalın Mardin'den selamlar gönderiyor. Veysel Zan, hayırlı sabahlar TRT Türkü dostları, Ankara Çubuk'tan herkese selamlar. Davut Güleç, Kayseri'den gazeteci arkadaşımız yazmış. Doğum günümde medeniyetler ve tarih kokan dünyanın en yakışıklı dağına sahip şehri Kayseri, Avrupa'dan sonra dünya spor ve kültür şehri oldu. Sıradaki türküleri torunlarım Emir, Kaan, Doruk, Lina, çocuklarım Onur, Özgür, Mertcan, eşim Müzeyyen, kızlarım Yasemin ve Büşra, bütün spor ve türkü severlere armağan ediyorum diyor. Kayseri'ye selamlar, size de hayırlı ömürler diliyoruz. Mustafa Kına Kayseri Erkilet'ten selamlar göndermiş. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan, Afşinli türkü severlere gelsin diyor. Recep Bodur İskilip'ten, Çarşı'nın Doçent'inden TRT Türkiye'ye selam göndermiş. Bütün İskilip'lilere armağan bir türkü istiyor. Murat Şükür TRT türkü dostlarına Gebze'den selam gönderiyor. Abdullah Kozan, Çorum ilinin Şirin ilçesi Oğuzlar'dan selamlar. Sıradaki türküyü ziyaretime gelen kızım Elif, damadım Ferhat, torunlarım Mert, Efe, Bilal Yağız, Erva, Ece'ye ve bütün Oğuzlar halkına hediye ediyorum diyor ve Kemal Seyyahi de TRT türkü dostlarını kalbi bir şekilde selamlıyor efendim. Biz de bir türküyle devam edelim öyleyse. Sabahat Aslan Yöre ekibinden derlenen bir Malatya türküsünü seslendiriyor. Kar yağar ağızlanır.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Zara'dan dinledik efendim bu Azerbaycan türküsünü. Son çeyreğimizdeyiz programımızın. Son mesajları da seslendirelim ve size teşekkür edelim. Zeki Başoğlu, her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde TRT Türkü'de sabah programını dinlemek yeter bana demiş. Teşekkür ederiz Zeki Bey. Artık yarın sabah 7'de yine birlikte olacağız. Emine Atamer İstanbul Tuzla'dan merhaba, mutlu hafta sonları diliyor. Cabir Şahin Kayseri'den bize selam göndermiş. Sıradaki türküyü bütün türkü dostlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız diye eklemiş. Teşekkür ederiz efendim. Sizlerle birlikte iyi ki varız. Seçil Kamber, günaydın, hayırlı sabahlar.

Efendim programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. TRT Türkü'de sabah programıyla bulunduğunuz mekanda size eşlik etmeye çalıştık ve misafir olmaya çalıştık. Cumartesi sabahını birlikte başlattık. Yarın yine aynı saatte sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Sevinç Demirkaya, İbrahim Türksoy ve ben Fatih Öznur huzurlarınızdan sevgiyle ve türkülerle ayrılıyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzincan yöresine ait bunca olan emeğimi türküsünde geçen pene sözcüğü. Elime verdin kuru saz, penesini ettin kiraz, her gün ucun ucun biraz, yedin içten içe gönül diyor türkümüz. Burada geçen pene kelimesi, telli çalgıları çalmaya yarayan, çoğunlukla fil dişi, mika, kemik, boynuz ya da plastik gibi malzemelerden yapılan çalma aracıdır. Mızrap ya da tezene de denir. Sözlükte pena olarak geçer. Türkümüzde de penesini ettin kiraz derken kiraz ağacından yapıldığını anlatıyor. Ali Ekber Çiçek'in kaynaklık ettiği bu türküyü Beyhan Karslı'dan dinliyoruz. Bunca olan emeğimi verdim ele heçe gönül.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İttifakta hayır vardır dedi. Erdoğan, İsrail hükümetine işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine, insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirebileceğini söyledi. Güler, dün Ankara'da düzenlenen rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolundaki tarihi bir eşik daha aşılmıştır, dedi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'ya bağlı akademinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol kampını Rum tarafının girişimleri üzerine iptal etmesine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Barcelona'ya mektup gönderdi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkına yönelik İzolasyonlarının sona erdirilmesi yönündeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu. ABD-İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmazlık çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin İslamabad mutabakatına uyması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını

anı belirtti. Spor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1 berabere bitti. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor ve Galatasaray Göztepe. Maçları TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak dinleyebilirsiniz. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla bir üst tura 2. sırada yükselen Ay Yıldızlar son 16 turunda 1 Eylül Salı günü Azerbaycan'la karşılaşıyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı az bulutlu. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, iç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde ve Tokat'ta yer yer çok kuvvetli ve şiddetli. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Eskişehir ve Trabzon 25, İstanbul, Sinop, Malatya ve Erzincan 27, İzmir ve Mardin 34, Edirne, Denizli, Diyarbakır ve Adıyaman 32, Çanakkale, Kırklareli, Muğla ve Kilis 30, Bursa, Kocaeli, Van ve Tunceli 28, Aydın 33, Antalya 35, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 31, Hatay ve Gaziantep 29, Konya, Zonguldak ve Samsun 24, Nevşehir 21, Tokat ve Erzurum 23, Bolu ve Kars 22, Giresun ve Rize 26 derece. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Şehriye Eren, Söke Bağrısı'ndan, Zeybek, Ege bölgesine ait. Sevdiklerime, eşime.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinize bulduğunuz, anılarınızda yer eden Benim Türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Benim ismim Hatice Arabacı. Ben görme özürlüyüm. Ben rahmetli annem çok severdi, bana söylettirirdi. Yıldıray Çınar'dan "Ah neyleyim gönül senin elinden" türküsünü çalmanızı istiyorum. Türküyü seslendiriyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Güneydoğu'nun incisi Süverek'ten ben Ömer Yüzer. Ah çiği yolladım Urum eline. Bu türküyü Muzaffer Ertürk'ün sesinden dinlemeyi isterdik. Biraz da seslendirmek istiyordum. Sağ olun, var olun.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Kolay gelsin. Adım Gaye, Gaye Akta. Giresun Bulancak'tan gönderiyorum bu ses kaydı. Benim annem küçük yaşta vefat etti ve bir türkü var. Sürekli bu türkü aklıma geldikçe annem aklıma gelir. Ben 4 yaşında kaybettim annemi. Şu anda 24 yaşındayım ve bir tane çocuğum var. Her bu türküyü dinlememde mutlu olurum, huzurlu olurum. Annem aklıma gelir. Şimdiden teşekkür ediyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş ezginin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Ben Gümüşhane ili Torul ilçesi Gümüştuğ köyünden Bayram Tuncer. Sizlerden bir isteğim olacak. Ali Kuzultuğ'dan Aslı Kurbet Arabetti köyümü bir mısrasını ben okuyayım isterseniz.

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: TRT ailemize sonsuz başarılar dilerim. Ben şair Murat Duman. Ben de aşağıdan gelir hozalı gelin türküsünü çok severim. Mazisi beni çok etkiler. Onu dinlemek isterim. Lütfederseniz.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Ertaç Baki

0: TRT Türkü.
1: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
2: Merhaba TRT Türkü ailesi. Edirne Uzunköprü'den selamlar, saygılar. Mithat Kaykı. İstanbul Kartal'da bulunan ablamın çok sevdiği bir türkü olan Yüksek Yüksek Tepeler türküsünü ablam Birgül ve annem Gülzar Hanım için rica ediyorum.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhaba TRT Türkü, ben Siverek'ten katılıyorum. Sizi severek dinliyoruz. Vefat etmiş amcam Naif Tusak için sizden bir türkü istiyorum. Amcam bu türküyü çok severdi. Hep bu türküyü dinlediğimde amcamı hatırlıyorum. Türkümün adı Nasip Olsa Yine Gitsem Yaylaya, Doya Doya Baksam Suna Boyluya, Gece Gündüz Yalvarayım Mevla'ya, Belki Seni Bana Yazar Yaradan. Türküsünü çalırsanız çok sevinirim.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Merhaba, ben Fatma Baykal, emekli öğretmen. İzmir Bornova'da oturmaktayım. Babam Osman Telli için bir çift turna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde. Bizim ele doğru gidin turnalar. Babam bu türküyü çok severdi. Ara sıra dinlerdi ve kendisi de söylerdi. Hatta ağlardı. Ben de ağlardım. Babamın anısına bu türküyü yayınlamanızı rica ediyorum. Ben hep TRT Türkü'yü dinliyorum. İyi günler.

0: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.
1: Sizin Radyonuz
2: Sizin Sesiniz.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendiği birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İttifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı İsrail hükümetine de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısının şoförü oldukları belirlenen iki kişi daha gözaltına alındı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı belirtildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriç'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

tutuklanmasına karar verildi. Failin meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Güristan Doku'nun 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı. 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesi ile ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının işleyişi konusunda kapsamlı bir rehber yayımladı. Yapılan değişiklikte portföy yönetim şirketlerine asgari sermaye şartı getirildi. Serbest fon sayıları sınırlandırıldı. Düzenleme ile fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması hedefleniyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını verdi. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kıbrıs'ta 1974 yılında katledilen Türklerden 15'inin kimliği belirlendi. Atlılar köyünde 52 yıl önce terör örgütü EOKA ile Rum asker ve polisinin katlettiği Kıbrıslı Türklerden kimliği tespit edilenler arasında biri 40 günlük, diğeri de 16 aylık olduğu belirlenen iki bebek de var. Kimliği belirlenen 15 Kıbrıs Türkünün naaşları salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek. İsrail'de yapılacak erken seçim öncesinde koalisyon ortakları arasında gerginlik yaşandı. Soykırımcı kabinenin bakanı Ben-Gvir, katliamcı Netanyahu'nun aşırı sağcı partilere yaptığı ortak liste çağrısına sert tepki gösterdi. Gerginlik sosyal medyada gözler önüne serildi. Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'yu partisini zayıflatmaya çalışmakla suçlayarak ulusal birlik hükümeti kurulmaması için her şeyi yapacağım, dedi. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği ve Erzurumspor Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan, Konyaspor, Kocaelispor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve yine saat 21.30'da Galatasaray, Göztepe. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: İlk türkümüz Şanlıurfa yöresinden. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen Şükrü Çadırcı'dan derlemiş. Solistimiz Münevver Sönmez seslendiriyor. Seher oldu, vakt oldu. Sinem yare taht oldu. Ötün bülbüller ötün. Yar gelecek, vakt oldu. Seherlerde uyan yer, bağrıma gam koyan yer. Evvel böyle değildin, el sözüne uyan yer.

karanfilem ez beni, altın tasta süz beni, sen divit ol ben kalem, al sinene yaz beni. Karanfil oylum oylum, geliyor serve boylum, serve boylum gelince şen olur benim gönlüm. Ahmet Duranşan, Sadi Haber Ataman'ın Gaziantep Yöre ekibinden derlediği türküyle şimdi sizlerle. Müzik.

Muzaffer Sarı Sözen'in Muazzez Turing'den derlediği Kuzeydoğu Anadolu türküsü ile sıradaki solistimiz Beyhan Karslı. Sabahın yemişi bir tane vişne, giderem gelirim ardıma düşme. Yürü ha yürü ha küsmüşem senden, ayrılık badesin içmişem elden.

Hangi bağın bağbağını san gülü sen? Aldın aklım beni ettin deli sen. 40 yıl kalsa yine kendi malımsan, isterim ki bir gün evvel gelesen. Öldüm bittim eridim tutuştum amman. O senin aşkın elinden bayıldım amman. Sesini aldım yüzünde gördüm ayıldım amman. Ahmet İmacı'nın Ramazan Şensesi'nden derlediği bu sevilen Diyarbakır türküsüyle Bedri Ayseri radyolarınızda.

Muzaffer Özgül'den alınan Erzincan türküsünü solistimiz Gülhan Aksoy Karahancı söyledi. Elinde süt küleği, sütten beyaz bileği, acep kabul olur mu yar elinden genç kızların dileği? Seherde indim ben bağa, güller sarılmış yaprağa, muradını almayanlar nasıl girecek toprağa? Solistimiz Celal Bakar, Muzaffer Sarı Sözen'in Şükrü Çadırcı'dan derlediği Şanlıurfa türküsüyle sizlerle.

Şimdi de solistimiz Çiler Çatıroğlu'nun sesinden bir Isparta türküsü dinliyorsunuz. Çayıra serdim postu, şu gelen kimin dostu? Gören maşallah desin, kimin var böyle dostu?

0: Hasretlik çeker.
1: Halkalı şeker, şan fıstık, arpalar kara kılçık. Eğer beni seversen al bohçanı yola çık. Ahmet Yabacı'nın satılmış kılıçtan derlediği bu keyifli Eskişehir türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinlediniz. Şimdi de sizleri keyifli bir Çanakkale türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Solistimiz Semra Alagöz seslendiriyor. Balıkesir yolunda, sepeti var kolunda, ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Entarisi pembeden, yakışıyor giymeden, ben yarimi tanırım yüzündeki benlerden.

Solistimiz Emine Akmeş'e Isparta yöresinden derlenen keyifli bir türküyle huzurlarınızda. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze.

Balıkesir yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir sevda türküsüyle solistimiz Oğuz Doğan Cengiz radyolarınızda. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Sağ gözüm seyiriyor, yar mı gelecek? Uyan yârim uyan, gel tut elimden, nasıl ayrılayım tatlı dilinden?

Ritmimizi artırıyor sanatçımız Sasan Özel'in sesinden dinleyeceğiniz bir Orta Anadolu türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Pınar'ın başında teslim varmış, akız senin benden başka dostum varmış, beni öldürmeye kastım varmış.

Yol üstünde dikili taş, bir evde iki kardeş, biri kayınım olursa, biri bana arkadaş. Gökten zembil iniyor, fırıl fırıl dönüyor. Ateş misin sevdiğim, seni gören yanıyor. Mustafa Orsu'nun Necip Önal'dan derlediği bu ritmik Eskişehir türküsüyle koromuz radyolarınızda.

Çadır altı minare, el ettim eski yare. Anan kurban, ben kurban, setre pantollu yare. Muzaffer Sarı Sözen'in Gaziantep Yöre ekibinden derlediği bu hareketli sevda türküsünü solistimiz Nesin Çınar'ın sesinden dinliyorsunuz.

Volkan Arslan, Selçuk Balcı'dan alınan türküyle sizlerle. Uyan horana uyan, havan tahtası gibi, sarılayım kız sana, yaban asması gibi.

Kıymetli türkü dostlarımız, bugün de bizlere katıldığınız için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşene değin sizler de lütfen. Türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim İller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Alev Altun hazırladı. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. İlk türkümüzle Tokat yöresine gidiyoruz. Fatma Topçu söylüyor. Hey 15'li 15'li.

0: TRT Türkü.
1: Musa Yenilmez'den alınan Çorum Alaca Çelebi Bağ köyüne ait bu türküyü Sümer Ezgi söylüyor. İlvanlım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Erkan Sürmen'in Tokat Erbağ'dan derlediği türküyü Murat Biçer söylüyor. Oy tombulum tombulum.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.18'i gösteriyor. Canlı yayınımız Musa Eroğlu'nun sesiyle devam ediyor. Şu yalan dünyaya geldim diye.

TRT Türkü. Sözü ve müziği Musa Eroğlu'na ait bu türküyü Yavuz Bingöl söylüyor. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Zara'nın sesiyle devam ediyor. Tanrı'dan diledim, bu kadar dilek.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Adile Kurt Karatepe'nin sesiyle devam ediyor. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı.

De Bizim Eller programında birlikteliğimiz şimdi Ender Balkır, Sevcan Orhan'ın sesiyle devam ediyor. Seyyah oldum, gezdim gurbet elleri, kâr etti canıma, yeter ayrılık.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Alev Altun hazırladı programımızı, Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Mustafa Yıldız Doğan'ın sesiyle Tokat yöresine ait bu güzel türküyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. El vurup yarimi incitme tabip. Hoşça kalın, sevgiyle.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Giroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetine de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Erdoğan, Gazze'deki insani duruma da dikkati çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor diye konuştu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Belediye Başkan Yardımcısının şoför oldukları belirtilen iki kişi daha gözaltına alındı. Ali Ankur İş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı belirtildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürle konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı. 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının işleyişi konusunda kapsamlı bir rehber yayınladı. Yapılan değişiklikle portföy yönetim şirketlerine asgari sermaye şartı getirildi, serbest fon sayıları da sınırlandırıldı. Düzenleme ile fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması hedefleniyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını da veren Keçeli, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kıbrıs'ta 1974 yılında katledilen Türklerden 15'inin kimliği belirlendi. Atlılar Köyü'nde 52 yıl önce terör örgütü EOK ile Rum asker ve polisinin katlettiği Kıbrıslı Türklerden kimliği tespit edilenler arasında biri 40 günlük, diğeri de 16 aylık olduğu belirlenen iki bebek de bulunuyor. Kimliği belirlenen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşları salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek. İsrail'de yapılacak erken seçim öncesinde koalisyon ortakları arasında gerginlik yaşandı. Soykırımcı kabinenin bakanı Ben-Gvir, katliamcı Netanyahu'nun aşırı sağcı partilere yaptığı ortak liste çağrısına sert tepki gösterdi. Gerginlik sosyal medyada gözler önüne serildi. Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'yu partisini zayıflatmaya çalışmakla suçlayarak ulusal birlik hükümeti kurulmaması için her şeyi yapacağım ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili türkü dostları. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla yine birlikteyiz. Diyarbakır'dan Anadolu'nun yüzyıllardır gönülden gönüle taşınan ezgilerine kulak veriyor, türkülerin sıcaklığıyla sizlere içten bir merhaba gönderiyoruz. Türküyü yalnızca bir ezgi değil, bir hatıra, bir duygu, bir yaşam biçimi olarak gören tüm gönül dostlarına hoş geldiniz diyoruz.

Anadolu'nun her köşesinde başka bir ses karşılar bizi. Kimi zaman bir bağlamanın telinde sevdanın izini sürer, kimi zaman bir uzun havada ayrılığın derinliğini hissederiz. Bir halay havasında omuz omuza gelir, bir ağıtta yüreğimizin en sessiz yerine dokunuruz. Kimi zaman bir annenin evladına söylediği söz olur türkü, kimi zaman gurbet yollarına düşen bir yolcunun ardında bıraktığı selam. Ve yıllar geçse de bazı türküler değişmez. Çünkü onların içinde insanın değişmeyen duyguları vardır. Türkü diyarında biz de bu hafta Anadolu'nun farklı yörelerinden gelen birbirinden güzel ezgilerle gönül kapılarımızı çalacağız. Programımızın açılışında TRT DAB Diyarbakır Radyosu Mahalle İcra Topluluğu'nun sesinden Bu Dere Baştan Başa Elmalı Bağ ve Urfalıyam Gül Nedim eserlerle sizleri selamladık. Şimdi Anadolu'nun dört bir yanına uzanıyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, türkülerin güzel bir yanı da şudur. Nerede söylenirse söylensin bir yerden başka bir yere ulaşır. Bir köyün meydanında başlayan ezgi, yıllar sonra başka bir şehirde, başka bir gönülde yeniden hayat bulur, bizi birbirimize bağlar.

Hikayesi çok renkli, hikayesi çok derin. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşlarımız Murat Özgür Batu, Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'ımızdan Şark Bülbülü Celal Güzelses stüdyosundan Türkiye'nin dört bir yanına, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bizleri dinleyen tüm türkü dostlarına sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Her biri gönüllerden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nu takdim edelim sizlere. Şef Bilal Samancı, solistler Cemal Temel, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran, Mehmet Koca ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyeti, bağlama Erdal Yaşar, Furkan Demir, Ut Ulaş Arslan, keman Ömer Bengül, kanun Hasan Bükülmez, kaval Neyzurna, Serdar Özdemir, bas gitar Bilal Ekin, mey dudukta Önder Işık, ritim sazlarda Halit Akkuş Bendirdev, Veysel İlgin Darbuka'da. Programımızın ilk solo eserinde sizleri Elazığ'ın köklü türkülerinden biriyle buluşturuyoruz sevgili türkü dostları. Bu kez sazın iki teli gönlün bin türlü halini dile getirecek. Bir sazım var iki telden bağlama adlı eser, yöre kültürünün sazın sözün bir araya geldiği kıymetli eserlerden. Şimdi Elazığ'ın kendine has türkü tavrını, o eşsiz namelerini Mehmet Koca'nın yorumuyla dinliyoruz.

Programımızın bu bölümünde birbirinden farklı iki yörenin türküleriyle sizleri buluşturuyoruz. İlk olarak Şanlıurfa yöresinden kaynak kişisi İbrahim Tatlıses olarak bilinen Çimene Bak Çimene adlı eser sizlerdi. Ardından Sivas yöresine ait kaynak kişisi Abidin Çınar olan Neler Ettin adlı türküyle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Mahalli icra topluluğumuz bu iki eseri yörenin kendine has icra tavrını ve sıcaklığını yansıtarak sizler için seslendiriyor.

Şimdi yeniden Şanlıurfa'nın renkli ve kendine has türkü dünyasına uzanıyoruz. Sıcak söyleyişi, güçlü ezgileri, mahalli icra geleneğiyle Şanlıurfa türküleri kültürümüzün en güzel zenginliklerinden biridir sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın bu bölümünde dinleyeceğiniz Bahçalarda Pırpırım adlı eserin kaynak kişisi Şanlıurfa'nın önemli mahalli sanatçılarından Torun Vedih Yoluk. Yörenin kendine özgü tavrını duygu dünyasına taşıyan bu güzel eseri Emre Sevim'in yorumuyla dinliyoruz.

programımızın bu bölümünde Güneydoğu Anadolu'nun iki güçlü türkü durağından Diyarbakır ve Mardin'den gelen iki güzel eserle buluşturacağız sizleri efendim. İlk olarak Diyarbakır yöresine ait Sen Gideli Üç Gün Kaldı Bayramı adlı eser sizlerle buluşacak. Ardından Mardin yöresinden Bir Tel Çektim Mardin'den adlı türküyle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Türkülerin diliyle Anadolu'nun kadim kültüründen gönlünüze uzanan bu güzel yolculuk, mahalli icra topluluğumuzun eşsiz koro yorumuyla sizlerle.

Ayağında dal şal var, el kaldır Hakk'a yalvar. Hüdam böyle yaradı, benim elimde ne var? Şimdi rotamızı Kerköy'e çeviriyoruz. Türküleriyle, hoyratlarıyla ve kendine özgü musiki geleneğiyle Kerkük, Türk halk müziği kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Kerkük yöresine ait Ayağında Dar Şal Var adlı eser sıradaki eserimiz olacak. Kaynak kişisi İbrahim Terzi. Bu güzel türkü Kerkük'ün kendine has söyleyiş ve ezgisini sizlere taşıyacak. Süleyman Alan'ın güçlü yorumuyla radyolarınızda.

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Programımızın sonlarına yaklaştık. Anadolu'nun farklı yörelerinden gelen iki güzel türküyle devam ediyoruz yolculuğumuza. İlk olarak Sivas yöresinin duygu yüklü eserlerinden kaynak kişisi Muhlis Akarsu olan Yokluk Beni Mecbur Etti adlı türküyü dinleyeceğiz. Ardından kaynak kişisi Çoban Ali olarak bilinen Ağrı Dağın Eteğinde adlı türküyü sizlerle buluşturacağız. Yolculuğumuz devam edecek. Sivas'tan Ağrı'ya uzanan bu iki eserde Anadolu'nun farklı coğrafyalarındaki ortak duyguları, farklı ezgi ve söyleyişlerini dinleme fırsatı bulacaksınız. Mahalle icra topluluğumuz bu iki güzel eseri kendi yöresel tavır ve icra anlayışıyla sizler için seslendiriyor.

Sevgili Türkü dostları, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bir bölümünü daha birlikte tamamladık büyük bir gururla. Bugün de Anadolu'nun farklı köşelerinden yükselen birbirinden güzel ezgilerle gönül yolculuğumuza çıktık. Kimi zaman bir sevdanın sıcaklığını, kimi zaman bir ayrılığın hüznünü, kimi zaman da yörelerimizin neşesini sizlere ulaştırmaya çalıştık. Her türkü bize başka bir kapıyı araladı. Kimi ezgi geçmişten bir selam getirdi, kimi ezgi uzaklarda kalan bir hatırayı canlandırdı. Ama hepsi Anadolu'muzun ortak hafızasından kopup gelen kıymetli birer ses oldu. Şimdi ise programımızın sonunda TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nun sesinden Karayer Karayer'de Zap Suyu Derin Akar, Dağlara Lale Düştü adlı eserleri sizlerle baş başa bırakacağız. Bu güzel türkülerle programımızın hazırlanmasında emeği geçen, türkülerimizi yaşatan, gelecek nesillere ulaştıran bütün sanatçılarımıza, saz ve söz ustalarımıza, mahalli icra topluluğumuza gönülden teşekkür ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere Murat Özgür Batu, Mahmut Bayhan ulaştırdı. Mikrofonda naçizane ben Derya Can. Diyarbakır'ımızdan Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan Türkiye'nin dört bir yanına, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde sevgilerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderdiğimiz, bizi dinleyerek eşlik eden siz kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir başka Türkü Diyarı programında Anadolu'nun birbirinden güzel ezgileriyle yeniden buluşmak dileğiyle esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda sırayı bize aldık efendim. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Yürek dolusu türküler getirdik. Bugün yine sizler için.

için. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ayrıca yapımcı koltuğunda bugün Serpil Aydemir arkadaşımız var. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Gökhan Birben'in sesiyle türkülerimizi dinlemeye başlıyoruz. Lili Gum diyor sanatçı.

Sevcan Orhan'ın ardından sırayı alan sanatçı Neşet Ertaş sevgili dinleyicilerimiz. Rahmetli sanatçının arşivimizdeki sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Sevda gitmiyor Serde diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'desiniz. Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. Şevval Sam'ın sesiyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Giresun karşılaması.

Bayburt dağlarında tabakam kaldı. Şenol Bayburt, Şenol, sende nem kaldı. İmran Koç sanatçının sesinden dinledik türkümüzü. Sümer Ezgün'ün sesiyle devam ediyoruz yolculuğumuza sevgili dinleyicilerimiz. Şimdiki durağımız Gaziantep yöresi. Lingo lingo şişeler diyoruz.

Cemal'in rüyamda gördüm. Emre Saltık sanatçının sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. 15.34 saatler Erzurum yöresindeyiz şimdi de. Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden dinliyoruz. Ay'a bak nice gider, ay dolanır gece gider. İki kaşın arası bir yol var, Şam'a gider.

dalda çerez az olmaz. Gökte yıldız bir olmaz, dalda çerez azılmaz. Ya gel bağa eminim, bu kadardan az olmaz. Ya gel bağa eminim, bu kadardan az olmaz.

Niçin kedi bakarsın, yüreğimi yakarsın? Yakına gel Eminem, niye benden kaçarsın? Yakına gel Eminem, niye benden kaçarsın?

Sun niçin beni üzesun, Emine ne güzesun, niçin beni üzesun, kara gözlü sevdum benden ayrı gezesun, kara gözlü sevdum benden ayrı gezesun.

Sabahattin Sarıyer'den derlenen türküyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Yöremiz Ordu. Ali Rıza Gündoğdu söylüyor. Yârimin giydiği yeşil entari, eridi kalmadı dağların karı.

Sıksara horonunu dinledik Yusuf Cemal Keskin'in elinden, kemençesinden. Şükrü Güler'le devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ondan da Artvin horonunu dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de sonuna yaklaşıyoruz artık. Güven Yapar'ın sesine yer vereceğiz bu dakikalarda. Kiraz aldım dikmeden diyoruz.

Kiraz aldım dikmeden, Halimem dallarını bükmeden, bir armağan ver bana ben gurbete gitmeden. Güven yapar Zonguldak, Devrek yöresine gittik sanatçının sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Cengiz Özkan'ın sesine yer vereceğiz şimdi de. Gemiler Giresun'e, yar olayım sesine, bir daha vuraydı nefesin nefesime.

Trabzon'dan bindik bir takaya, bir oraya, bir buraya. Kimi zaman karaya çıktık, kimi zaman denizde ilerledik sevgili dinleyicilerimiz. Yöre yöre gezdik ve bu topraklardan yükselen namelere kulak verdik. Sürçülisan ettiysek affola. Umarız güzel vakit geçirmişsinizdir sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü Karadeniz'den programını. Sesimizi soluğumuza ulaştırdı Ebru Kılıç. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Ayrıca yapımda Serpil Aydemir arkadaşımız destek verdi bugün için. Sevgili dinleyiciler, son türkümüz Sevda Gül'den, Karadeniz'den programında bugün. Akşam oldu, yanıyor ordunun ışıkları diyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetini de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Türkiye'de insansız hava araçlarına ilgi hızla büyüyor. Yılbaşından bu yana İHA pilotluğu başvurularında rekor artış yaşandı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Böylece İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456 oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörüne yönelik teşvikleri hatırlattı. Sektörde 39 bin kişilik nitelikli iş gücü istihdamının önünün açıldığını vurguladı. Kütahya'da seramik fabrikası açılışında konuşan Bakan Kacır, atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin seramik ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir, dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Doğayla 1 Temmuz'dan bu yana 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Karbondioksit emisyonunun ve petrol kullanımının azaltılmasına katkı sağlandı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Sevdayı, hasreti, umudu ve yaşamın tüm renklerini anlatan türkülerle harmanladığımız Akdeniz'in renkleri başlıyor. Birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinle olacağız. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz bugünkü programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz yer alıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Rıza Okur. Bizi dinlemekte olan, türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz programımıza. Hoş geldiniz. İlk türkümüzü Emine Karakuş seslendirecek. Samanlıktan kaldıramadım samanı.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi Sercan Orhan'ı dinleyeceğiz bir Sivas Şarkışla türküsünde. Hacel obasını engin mi sandın? Hemen ardından da Okan Murat Öztürk bizimle olacak. Gel benim gelin yârim.

Saat 16.20 Akdeniz'in renklerini TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunmaya devam ediyoruz. Şimdi Ceylan Serçe'yi Nakış albümünden bir türküyle dinleyeceğiz. Deli Gönüllü.

Hüseyin Turan'dan dinledik bu Denizli Tavası türküsünü. Yağar yağmur, yer yaş olur. Serpil Algül Yıldırım şimdi bizimle. Büyük Ceviz'in Dibi.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Volkan Karavan hazırlamıştı programı. Murat Yılmaz teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Abur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Niğde türküsüyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Mehmet Demirtaş söylüyor. Yabandan gel yaban.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bir Nide türküsüyle Ümit Bekizağ sizlerle olacak. Değerli dinleyenler, Sarı Çiçek, Mor Menevşe Zamanı.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada yine güzel bir türkümüz var. Neşet Ertaş'a ait bu türkümüzü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Cahildim, dünyanın rengine kandım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.25 ve Yıldız Çam şimdi huzurlarınızda Karaman'ın bayırına.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Bu dakikalarda bir Ankara türküsü dinleyeceğiz. Zekeriya Bozdağ'a ait olan türküyü Mücella Ata söylüyor. Ayaş yollarından açtım da geldim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada bir Manisa türküsü var. Hasan Avcı'ya ait türküyü Hale Gür'den dinliyoruz. Ateş attım samana.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler,
2: saatimiz 17.44 oldu ve bu dakikalarda programımızda sırada Gülşen Kutlu'nun söyleyeceği güzel bir türkü var. Ben bugün yarimden ayrıldım.

0: Çukur Ova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hilmi Çivi'ye ait Antalya türküsünü Şule Arık'tan dinliyoruz. Çay başına bostan ektim yayıldı.

Sevgili dinleyenler, Rayda vakti geldi Çattı Çukurova'dan programında. Bugün programı Döndü Çarçı hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılıç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz. Ve bir Adana türküsüyle veda ediyoruz. Seyhan Sultan söylüyor, Adana Köprübaşı.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerinin güvenliği açısından dikkat çeken iki saldırı yaşandı. 26 Ağustos'ta lider Bordo Mavi, ertesi günde ona yardıma giden lider Kocatepe gemileri hedef alındı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadabe ile eski başkan Yerlen Koşanov'a mektup gönderdi. Kurtulmuş, Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadabe'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin parlamentolar arası düzeyde de derinleştiğini belirten Kurtulmuş, işbirliğinin süreceğine inandığını ifade etti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuri Suç Örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibarıyla hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi

0: durduracağız dedi. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılması için Washington'a şart koştu. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde geçişlerin başlayabileceğini açıkladı. Tahran'a yönelik ekonomik baskı da artıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Türkülerde dert, insana ıstırap veren, her türlü hal, sıkıntı, zorluk anlamına gelen dert kavramı insan hayatının bir parçasıdır. İnsanoğlunun dertsiz olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. Az ya da çok, büyük ya da küçük, önemli ya da önemsiz, her insanın, hatta her canlının bir derdi vardır ya da zaman zaman dert sahibi olur. Yüzyıllardır Anadolu insanının her halini, her efkarını dile getiren türküler, elbette ki dertlerini de en güzel şekilde dile getirmiştir. Türküler bazen sevinç olup insan yüreğini coşturmuş, bazen de dert olup isyanını dile getirmiş. Duygular en etkili halleriyle türkülerle yaşanmış, istekler, hayaller, dilekler türkülerle söze dönmüştür. Geçmişten bugüne insanımızın derdine, kederine, sevincine ses olmuş türküler, ağıt olmuş, hoyrat olmuş, gazel olmuş. Dert, türkülerde bazen çeke çeke bitmemiş, bazen kendi derdine doğadaki tüm canlıları ortak etmiş Ozan. Derdin adı bir değil ki dermanı bir olsun. Aşk var, sevda var, gurbeti, yoksulluğu, hastalığı var. Arşivimizden Ali Çakar'ın sesinden tematik bir dert türküsüyle size veda ediyoruz. Mevlam birçok dert vermiş.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Salı akşamı. Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, Türk Akşamı'na hoş geldiniz. Program ekibi olarak mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz sizlere. Ankara Radyosu stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda yarın büyük bir gururla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu şimdiden yüreğimizde taşırken, bugün de her akşam olduğu gibi Anadolu'nun dört bir yanından süzülüp gelen sevincimizi, hüznümüzü, hasretimizi ilmek ilmek işleyen türküler ikram edeceğiz sizlere. Programımızı bu akşam sizler için Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ali Sami Halıcı ve mikrofonda ben İmren Olgun. Gönül telimizi titretecek ezgilerin diliyle memleketin her köşesine selamlarımızı gönderiyor ve sözü hemen notalara bırakıyoruz. Manisa yöresinden Hasan Avcı'nın kaynaklık ettiği ilk eserimizi Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Ateş attım samana, bak dumana dumana.

sıradaki eserimiz Zeynep Handarova'dan alınan bir Azerbaycan türküsü. Sümer Ezgün'ün yorumuyla dinliyoruz. Dağlar kızı Reyhan Reyhan, analar kuzusu Reyhan Reyhan.

Özay Gönlüm'ün Denizli yöresinden derleyip notaya aldığı sıradaki eserimizde Turgay Başyayla'ya kulak veriyoruz. Damardına dolaştım, ot yolmaya bulaştım.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de Ankara Radyosu'ndan canlı yayınlanan Türkü Akşamı programında sırasıyla Aysun Gültekin ve Orhan Hakalmaz'ı dinledik. Sıradaki eserimizde Mehmet Özbey'in Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği bir Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu'ya kulak veriyoruz. Kalk gidağın şıh bağına gazele, mençut alayım sen fistanın tezele.

Sevgili TRT Türk'ü dinleyenleri, İbrahim Can'ı Eser Bahar Rüzgarı eseriyle geride bıraktık ve şimdi de Ali Arık'tan derlenen, Adana yöresinden alınan sıradaki eserimizi Arzu Arıkan'ın yorumuyla dinliyoruz.

Aziz Çelik'in bestelediği sıradaki eserimizi usta sanatçımız Vedia Akartürk'ün Bülbül Sesinden dinliyoruz. Düz tara yar, düz tara, yar zülfün düz tara.

sevgili dinleyenler, Türkü Akşamı'nda Ali Haydar Gül'e kulak verdik. Şimdi de Elazığ yöresinden Hafız Osman Ögen'in kaynaklık ettiği sıradaki eserimizi Semra Algül Oflas'tan dinliyoruz.

sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de canlı yayınlanan Türkü Akşamı programı devam ediyor. Sözü ve müziği Onur Kocamaz'a ait sıradaki eserimizde Seda Bingöl'e kulak veriyoruz. Gözlerim yollara düşer bakarım, kimse gelmez, yüzüm gülmez, ağlarım.

Sevgili dinleyenler, Türk Akşamı'nda Gülay Özer'i Şu Yüce Dağları Duman Kaplamış eseriyle geride bıraktık. Ve programımız Muzaffer Sarı Söze'nin Bakır Yurtsever'den aldığı Şanlıurfa yöresinden derlenen sıradaki eserle devam ediyor. Şerife Hatun seslendiriyor. Tamburam rebap oldu, ciğerim kebap oldu.

sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de Türkü Akşamı programı devam ediyor. Münevver Özdemir'e kulak vermiştik. Şimdi Mehmet Özbey'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ Harput yöresinden alınan sıradaki eserimize Ender Balkır'ın yorumuyla kulak veriyoruz. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Sıradaki türkümüz Şanlıurfa yöresinden alınmış. Yöre ekibinden derlenen türküyü Selma Geçer seslendiriyor. Bu yoldan çoklar gider, aç gelir toklar gider.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Yazın Yağar Kar Başıma eseriyle Nurullah Akçayır'ı dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi de Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlediği Mersin yöresinden alınan sıradaki türküde Ulaş Kurtuluş Ünlü'yü dinliyoruz. Açıl ömrümün varı vadı sabah olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp da solmadan.

Malatya yöresinden Turhan Karabulut'un derleyip notaya aldığı sıradaki eserimizi Seyhan Sultan seslendiriyor. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste, ben senin derdinden olmuşam heste.

Sevgili dinleyenler, Nazlı Öksüz'ü dinledik ve sırada Davut Sulari'nin Dillerden Düşmeyen sıradaki eserini Cumali Özkaya'nın güçlü yorumuyla dinliyoruz. Siyah perçemini dökmüş yüzüne, salınarak gelen Huma'ya bakın.

TRT Türkü'nün değerli dinleyicileri, büyük bir zaferin arifesini türkülerin o şefkatli sinesinde noktalıyoruz. Yarın sabah gururla ve coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletimize kutlu olmasını, bağımsızlık ruhumuzun yüreklenerek sonsuza dek yaşamasını diliyoruz. Memleket yollarındaki dostlarımıza kazasız, belasız, sevdiklerine sağlıkla kavuşacakları hayırlı yolculuklar temenni ediyoruz. Programı sizin için Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Ali Sami Halıcı ve mikrofonda ben İmren Olgun. Tüm ekip arkadaşlarım adına bu cennet vatanı bizlere emanet eden başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza nice bayramlar diliyorum. Yarın akşam yine aynı saatte türkülerimizin o sıcak dünyasında buluşmak ümidiyle son türkümüzü Mehmet Demirtaş'tan dinliyoruz. Şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkülerle ve sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Sözün sözü.
1: İyi akşamlar. Acıları büyütüp büyütüp seneye de sızısını çekenler. İyi akşamlar. Geçmişe takılıp geleceğe tökezleyerek yürümeye çalışanlar. İyi akşamlar. Aynada aksini de görmek istese gerçekle yüzleşenler. Her sabah aynı aynalara kırışık taşıyanlar. İyi akşamlar. Geçmişte kalan sevdiğinin ismini başka bir simada görüp yeniden heyecanlananlar. İyi akşamlar. Yaptığı yanlışlardan değil, doğru yaptıklarından dolayı pişman olanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Yavuz Değirmenci yorumuyla ezim ezim eziliyor yüreğim ve Çetin yorumuyla dere kenarında taş ben olaydım isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, çok güzel bir sözdür. Denir ki sizi kendine benzetemeyen kötülük amacına ulaşmamış demektir. Zaman zaman çoğumuz yaptığımız iyilikler karşılığında kötülük gördüğümüzü düşünür, bunu yaşar ve üzülürüz. Bu duygu çok da insanidir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yapmamız gereken tam da şudur. Yaptığımız iyilik karşılığında kötülük gördüğümüzde aynı kötülükle karşılık vermek yerine o kişiye iyilik yapmaktan vazgeçmek. Lakin ince çizgi iyilik yapmamayı o kişiyle sınırlı tutmak. Yani bir kişi yüzünden başkalarına da iyilik yapmaktan, iyi olmaktan vazgeçmemek.

Zeynep Cihan yorumuyla dere kenarında bir ev yapmışam ve Hasan Özel yorumuyla gitti canımın cananı isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, geriye dönük borçlar vardır. Elle tutulmayan, somut olmayan, özür dilemek gibi, sevdiğini söylemek gibi, aslında sen haklıydın demek gibi ama insanız işte. Gönlümüzde bir zaman aşımı oluyor ve geriye dönüp de o cümleleri kuramıyoruz. Ne zamana kadar? Muhatabımızın artık bu dünyada olmadığını öğrenene kadar. Ve işte o an vicdanımızın kıyısına bir daha bırakmamak üzere gelen, duran, yapışan bir pişmanlık hissi. Sonrası mı? Elimizde bir buket çiçek,

öne düşmüş bir başımız ve bir mezarın taşında göz göze geldiğimiz o isim, isimler. Ölülerin dirilerden daha çok çiçek aldığı bu acı gerçeklik. Affetmek, intikamdan çok daha iyi bir haz verir insana. Kim büyütmek yerine konuyu büyütmemek, hatta haklı haksız aramadan ilk adımı atan olmak. En nihayetinde gün akşamlı ve insan ölümlüdür. Geç kalmamak lazım.

Haydar Timisi yorumuyla Ben Sana Yandım ve Yavuz Bingöl yorumuyla Yemin isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dostlar, yolda, sokakta, mahallede böyle yürürken sesli sesli kendi kendine konuşan insanlar vardır. Siz de görmüşsünüzdür. Çoğu zaman komik gelir bize ama ben daha çok üzülüyorum bu duruma. Deli deriz en basitiyle ama o aklı neye fidye olarak verdiğini bilmeyiz. O denli ki söylemek istedikleri içlerine sığamamış da artık sesli sesli dışlarına vurmaya çalışırlar dertlerini. Demem o ki biraz hızlıca tenkit etmiyor muyuz birbirimizi? Neredeyse hiçbirimiz bir diğerinin gerçekten hikayesini bilmiyoruz. Bilmediğimiz hikayeler ve hayatlar konusunda bu denli çabuk hüküm vermek çok kolay.

söylediğini çürüteyim diye bir süreye katlanıyoruz. Yani aslında dinlemiyoruz. İnsan çoğu zaman sussa da bir diğerini anlayabilecek bir varlıkken bu kadar konuşmayla birbirimizi anlamıyor olmamızda bir sorun yok mu sizce de? Birbirimize biraz daha şans verelim, biraz daha can kulağıyla dinleyelim. İnsanlar konuşa konuşa ama öncesinde dinleye dinleye.

İzzet Altınmeşe yorumuyla dağlar seni delik deşik delerim ve Özcan Türey yorumuyla Yar Yar isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, yarın 30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzun yıl dönümü. Bu duygularla tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eder, en içten dileklerimle kutlarım. Geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan. Program

Yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar'la sizlerle buluştuk. Önümüzdeki cumartesi akşamı Özün Sözü programıyla yeniden TRT Türkü'de buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Teşekkür ederim. İyi akşamlar sevgili türküsever dostlarımız. Yine canlı olarak sunduğumuz Türkiye bir programında sizlerle birlikteyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz biliyorsunuz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşamki canlı yayın programımıza Erzincan'dan çok güzel bir eserle başladık. Hıdır Ersoy'dan alınan Ahmet Yamacı'nın hem derlediği hem notaya aldığı çok güzel bir eser. Şu benim divane gönlüm yine elden ele düştü. Mah cemalin şulesinden dalgalanıp göle düştü dedik. Sevgili dinleyicilerimiz, bana bu bir saatlik canlı yayın programımda yol arkadaşlığı yapacak sevgili ekip arkadaşlarımı sizlere hemen takdim edip ikinci türküme, hatta canlı yayınımıza daha çok türkü sığdırmak için, bir an önce diğer türkülerimize geçmek için hızlıca size ekip arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Yapımcımız sevgili Kerem Bulut, ton masterimiz sevgili Birsel Acar, teknik yönetmenimiz sevgili Burhan Cengiz, grup şefimiz bağlamada sevgili Okyay Kösegil, meyde sevgili Yaşar Taner, kavalda sevgili Osman Aktaş, kemanede sevgili Burhan Elmas, garmonda sevgili Necat Özgür, bas gitarda sevgili Burak Demir, gitarda sevgili Ercan Coşkun, ritim sazlarda sevgili Cemal Kaplan ve sevgili Can Akın bana bu akşam eşlik edecekler. Sevgili dinleyicilerimiz, size birazdan bir sürprizimiz olduğu için hemen ikinci türkümüze geçip sizlere biraz ara verdikten sonra hemen sürprizimizle bir arada olmak için döneceğiz. İkinci türkümüz Elazığ'dan, Vasfi Akbuyol'dan alınan ve sevgili hocamız Neriman Tüfekçi'nin hem notayı aldığı hem derlediği çok güzel bir türkü. Al almayı daldan al, daldan alma benden al diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz ki ikinci eserimizi okuduktan hemen sonra size bir sürprizimiz var demiştik. Bugün sevgili kardeşimiz Filiz Köprücü Konya'dan kalktı bu programa gelmek için, bizlere birkaç eser sunmak için bugün aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum hemen.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Yolculuk tabii ki biraz uzun sürdü.
2: Evet.
1: Evet, ama yine de biz seni tanımaktan dolayı çok mutlu olduk. Hoş geldin, iyi ki geldin.
2: Teşekkür ederim, ben de öyle.
1: Biraz öncelikle sevgili Filiz kardeşimizden biraz heyecanını almak için sevgili dinleyicilerimiz kendinden bahsetmesini rica edeceğim. Ondan sonra da o güzel sesine, güzel sazıyla kendisi de eşlik ediyor aslında. Hem çalıyor hem söylüyor. Bu güzelliği sizin de dinlemenizi biz çok istedik. Hatta sevgili Filiz'i bize sevgili arkadaşımız Yaşar Taner getirdi, önerdi. Ve biz de tabii ki Yaşar hocamızı asla ikiletmeyiz. Onun bir bildiği vardır diye bize tanıştırdı. Çok mutlu olduk. Sen birazcık kendinden bahset.
2: Tabii ben Filiz Köprücü, aslen Sivaslıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Şu anda da Konya'da müzik öğretmenliği yapıyorum.
1: Hangi okuldan mezunsun?
2: Kırıkkale Üniversitesi Müzik Bilimleri bölümünden mezunum.
1: O çok güzel.
2: Evet.
1: O zaman hemen böyle bize kendi o güzel sesinden ve sazınla birlikte bir eser sunacaksın değil mi?
2: Evet, tabii.
1: Dinleyelim o zaman seni. Hangi eseri okuyacaksın?
2: Daha Senden Gayrı Aşık mı Yoktur?
1: Tamam.

teşekkür ederiz. Sesine sağlık, gönlüne sağlık. Tabii çalıp söyleme sanatı bir başka oluyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yine sevgili Filiz kardeşimizden size ara ara böyle birkaç tane daha türkü dinleteceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, ben yine Malatya'dan, Akçadağ'dan güzel bir eser sizlere okuyacağım. Derleyen ve notayı alan Nazmiye Coşkun. Kendisine buradan saygılarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Yine vedalaştı dildar yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhumu eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor. Evet.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bazen bazı türküleri okuduğunuz zaman hiç bitmesin istiyorsunuz. Ama tabii ki biz her hafta yeni türküler okuyoruz sizlere. Her türkünün içinde boğulup giderken sizlere en güzellerini getirip sunmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ki konuğumuz var dedim. Filizciğim bize bir eser daha okusun. Şimdi hangi eseri okuyacaksın?
1: Deli Gönül Feryat Etme Boşuna. Muhlis Akarsu'dan.
0: Muhlis Akarsu'ya ait. Evet, dinleyelim tatlım.

0: Sesine sağlık, gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Filiz, kaynaklardan besleniyorsun değil mi? Yani onları dinliyorsun.
1: Evet.
0: Daha çok hangi göre? Hep Sivas ve Doğu Anadolu mu okuyorsun?
1: Genellikle öyle ama aşıkların, ozanların türkülerini takip etmeyi de çok seviyorum. Özellikle eski türkülerini, çok tabii bilinmeyen türkülerini takip etmeyi çok seviyorum.
0: Tabii. Çok güzel, çünkü benim de tabii ki her bence her solistin bir uzmanlık alanı olması lazım. Ben de daha çok Değiş ve Samahlar'da kendimi iyi gören insanlardan bir tanesiyim. Tabii ki o kadar çok iyi okuyan dostlarımız, büyüklerimiz, arkadaşlarımız var ki ben de onlardan sadece bir tanesiyim. Herkes birbirinden besleniyor tabii evet ki, ama bir solistin kaynaktan önce beslenmesi kadar güzel bir şey yok. O yüzden Değişler ve Samahlar aslında görüldüğü kadar kolay eserler değil. O kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki hepsinin ayrı bir felsefesi, ayrı bir anlatısı var aslında. Onları tabii ki yaşarken, okurken yaşamak kadar güzel de bir şey yok. O duygunun içine girmek kadar da güzel bir şey yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dostlar, bir tane size sevda türküsü getirdim. Burada Fırat'ı, yani Fırat Nehri'ni sevdiğinden kıskanan bir aşık yazmış bunu. Diyor ki, Pınar seni ne edip ne etmeli, ot yolup da gözlerini tıkmalı. Eğer o yer destin alıp gelmezse kazma alıp taşlarını kırmalı. Yani o kadar sevdiğine ayrı bir değer veriyor ki, türkülerin güzelliği burada. Bakın espri ne kadar güzel. Tabii ki insanlar dünyaya, felek diyor. Hepsini işte dağlara, taşlara derdini yanıyor. Bu kişi de Malatya'dan sevgili Yücel hocamızın hem derlediği hem de notaya aldı. Çok güzel anonim bir türkü bu. Pınar seni ne edip ne etmeli diyeceğiz. Evet, buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Çok güzel bir eser. Şimdi yine hemen vakit kaybetmeden ben size bir eser daha okumak istiyorum. Amasya'ya doğru gideceğiz. Gümüş Hacıköy'den alınmış bu güzel eser. Bu bir varyant aslında. Bana cevreleyip geyip dokunma, naz ederken hatırıma dokunma diyor. Zannediyorum ilk kez duyacaksınız. Bektaş Yıldız Aşur Ceylan'dan alınan güzel bir eser. Muzaffer Sarı Sözen hem yazmış hem de notaya almış. Evet, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi ben biraz yine dinleneyim. Sevgili Filiz bize güzel bir eser daha okusun. Ne
1: Tabii.
0: okuyacaksın?
1: Aşık Mahzuni'den okuyacağım şimdi. Ey erenler bir Kamil'e danış.
0: Çok güzel bir eser. Teşekkür ederiz. Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, türküsever dostlarımız, Filiz Köprücü bugün bize biliyorsunuz konuk oldu ve bize güzel sesiyle, güzel sazıyla getirdiği eserleri seslendirdi. Çok teşekkür ediyoruz o güzel sesine. İnşallah ileride yine seni daha da başka türkülerle tekrar konuk ederiz. Tabii ki aramızdasın şu anda. Biz Niğde'den, Aksaray'dan, Emel Demirürek'ten alınan Belkıs ablamızın, Belkıs Akkale ablamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eseri, hareketli bir eseri sizlere okuyacağız. Güvercinim süt beyaz, yine geldiği bahar yaz, kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hareketli türkülerimize biraz devam edeceğiz. Tabii ki ben şimdi bugün sevgili Nejat Özgür'ün tabii garmonuna taktım. Biliyorsunuz daha önceki programda da aynısını yaptım ama bugün getirdim ona birkaç tane Azeri türkü. Onu sınav yapıyorum şu anda. Aylı Gece Serin Gülek Göçemen diyeceğiz. Azerbaycan'dan, İslam Rıza'dan ve İbrahim Yıldırım'dan alınan Nida hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eser. Aylı Gece Serin Gülek Göçemen, dört yanımız atır saçar Yasemen diyeceğiz.
1: Sınava zaten ihtiyacı var bazı arkadaşlarımız.
0: Öyle mi? Tabii şefimiz ne diyorsa öyle.
1: Şefim ne diyor?
0: Evet. Evet.
2: Şefim dersiniz.
0: Buyurun.

çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız gerçekten. Çok severek çaldığınız için ben de çok severek okudum ve çok severek çaldım.

için size bir sürprizim daha var tabii ki. Tevfik Güliyev'den alınan, Resul Rıza'dan da alınan aynı zamanda güzel bir Azeri türküyü okuyacağım Nejat'cığım. Köynüm senin, esirin, kalbim senindir diyeceğiz. Yani diğer adıyla Yalgız'a mı okuyayım? Evet.

0: Bravo. Çok teşekkür ederim. Sevgili Osman Aktaş bana o kadar içten o kadar güzel eşlik etti ki çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok da yakıştı bu türkü. Bu demektir ki Osman'cığım senle de bir düet yapacağız. Başka bir çaremiz kalmadı artık. Bu güzel sesi değerlendireceğiz değil mi Yaşar'cığım? Evet efendim. Necat olmazsa olmaz. Necat o kadar güzel bir açış yaptı ki tabii ki onun üzerine de bu kadar içten söylememek olmazdı biliyorsunuz. O biz evet bize o gaza getirdi.
1: Yani mesela ben bu kadar mutlu görmemiştim.
0: Can mı? Evet. Can Akın o kadar güzel tabii ki yani bütün arkadaşlarımız hepsi ayrı ayrı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz her güzel şeyin biliyorsunuz ki sonuna geliniyor ve biz de bu akşamki bu güzel programımızın sonuna geldik. Sevgili Filiz Köprücü bize Konya'dan koşa koşa geldi ve programımızda birkaç tane türkü okudu ve inşallah kulaklarınızda çok güzel nameler kalmıştır ve tadı damağı ...yağımızda gidiyoruz bu akşam. Yine inşallah en yakın zamanda buluşacağız. Filiz Köprücü'ye tekrar teşekkür ediyorum. Programımızda yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegül, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın bu akşam bana bütün hem ustalıklarıyla hem gönülleriyle eşlik ettiler. Tek tek herkese çok çok teşekkür ediyorum. Son türkümüz Kars olaylarından geliyor ve çok güzel bir eser. Bilirsen mi senden niye küsmüşem? Ken bakırsan bana üz ve yüze gelen de diyeceğiz. Buyurun.

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Gönül niçin ahvalimi bilmezsin? Bendeki yaralar türlüdür türlü. Öğüt versem öğüdüm bilmezsin. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Programımızda ilk olarak Sivas yöresinden derlenen Ali Coşkun kaynaklı bir deyiş dinlediniz. Erdem Çalışkanel'in notayı alıp repertuara kazandırdığı deyişi Gülcan Kaya seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Malatya Hekim Han yöresinden derlenen Kemal Keskin kaynaklı bir sevda türküsü dinleyelim. Çıktım dağların başına, karı dizleyi dizleyi, yaralarım göz göz olmuş, yari gözleyi gözleyi. Cengiz Özkan çalıp söylüyor.

Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi, el aleme kul eyledi, yar beni. Kırşehir yöresinden derlenen, sözleri Neşet Ertaş'a ait bir sevda türküsü dinlediniz. Ahmet Turan Şan'ın notayı alıp repertuara kazandırdığı türküyü Cengiz Özkan çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı sözleri Halk Ozanı Rehberi'ye ait bir deyişle devam ediyor.

Yaylaya giderken bir güzel gördüm. Doya doya baktım görmeye değer. Top zülüfler al yanağa dökülür. Beyaz gerdanından sarmaya değer. Halk ozanı rehberinin sesi ve sazından bir deyişini dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi halk ozanı rehberiyi tanıyalım. Asıl adı Ali Metin olan ozan, 1953 yılında Sivas Divri ilçesine bağlı Karakuzulu köyünde dünyaya gelmiş. İlkokuldan mezun olup çalışma hayatına devam ederken saz çalmayı öğrenmiş. Erişkin yaşta Ankara'ya göç eden Ali Metin, ozan Metini mahlasıyla şiirler yazmış. Daha sonra aynı yöreden Aşık Ali Metini'nin şiirleriyle karışacağı düşüncesiyle ozan rehberi mahlasıyla yazmaya devam etmiş. Sazı usta derecede iyi çalabilen rehberi, 1973 yılında 5 plak ve 4 kaset çalışması yapmış, TRT'nin düzenlediği Cumhuriyet'in 60. yılı şiir yarışmasında birincilik ödülünü kazanmıştır. 2 Aralık 1991 tarihinde Bolu Gerede yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren ozan rehberi, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Ozan'ı saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi ozan rehberinin sesi ve sazından bir deyişini dinleyelim. Badem gözlerine kurban olduğum, baygın baygın bakma delettin beni. Sevdana düşeli başım dumanlı, yaktın yüreğimi, kül ettin beni.

0: Uslanmadın benim divane gönlüm. Nerelere gidem gönül senin elinden? Kıymet bilmezlere kul ettin beni. Nerelere gidem gönül senin elinden? Ozan rehberinin sesi ve sazından bir deyişini dinlediniz. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Dost gönüller.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu. Bu programı İrem Çetinkol'la birlikte hazırlayıp sunuyoruz.
1: Ve ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Bugün çok özel bir gün vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak çok güzel bir program hazırladık değil mi Ahmet Tuzlu?
0: Evet ve ses kayıtta
1: Seval Köksal var.
0: Evet.
1: Sesimizi sizlere ulaştıracak ve programımız başlıyor.

0: İstiklal uğruna verilen mücadeleler bir milletin geleceğini şekillendirir. Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zaferi de işte böyle bir destandır. Bugün bağımsızlık uğruna can veren kahramanlarımızı, Ulu Önder ve Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin Türk dünyasında bıraktığı derin izleri konuşacağız.
1: 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, işgal altındaki Anadolu'nun yeniden ayağa kalkışını bütün dünyaya ilan etti. Bu zafer yalnızca askeri bir başarı değil, Türk milletinin iradesinin, birlik ruhunun ve bağımsızlık aşkının tarihe kazınmış en güçlü nişanelerinden biri oldu. Anadolu'da kazanılan bu büyük zafer yalnızca Türkiye sınırları içinde sevinçle karşılanmadı. Türkmen elinde de yürekler aynı heyecanla çarptı.
0: Kerkük'ten Erbil'e, Musul'dan Telafer'e, Altınköprü'den Tuzhurmatı'ya, kısacası Telafer'den Mendeli'ye kadar uzanan Türkmen yurtlarında yaşayan soydaşlarımız milli mücadeleyi yakından takip etti. Anadolu'dan gelen her müjdeli haber umutları yeşertti. 30 Ağustos zaferi ise ortak bir gurur vesilesi oldu.
1: Çünkü aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan, aynı tarihi köklerden beslenen bir millet için bir yerde kazanılan zafer, gönül coğrafyasının tamamında sevinçle karşılanır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi yalnızca bir savaşın hikayesi değildir. Bu mücadele, vatan sevgisinin, fedakarlığın ve birlik ruhunun nesilden nesile aktarılan mirasıdır. Türkmen eli de bu ortak hafızanın ayrılmaz bir parçasıdır.
0: Türkmenler tarih boyunca ana dillerini, kültürlerini, hoyratlarını ve milli kimliklerini büyük fedakarlıklarla yaşatmayı başardı. Bu yüzden 30 Ağustos zaferi Türkmen elinde yalnızca tarihi bir gün olarak değil, ortak geçmişin, ortak sevincin ve ortak idealin sembolü olarak görülmektedir. Bugün de Kerkük sokaklarında yankılanan Türkmen hoyratlarının da, Telafer'de söylenen türküler de ve Türkmen gençlerinin yüreğinde aynı bağımsızlık ruhu yaşamaya devam etmektedir.
1: Zaferler yalnızca tarih kitaplarında değil, türkülerde, hoyratlarda ve milletlerin ortak hafızasında da yaşamaya devam eder. Şimdi sizleri bu kadim kültürün ruhunu yansıtan anlamlı bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Esat Kabaklı seslendiriyor.

0: Ulu Önder ve Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığı Türk milletinin en büyük hazinesi olarak gördü. Onun önderliğinde kazanılan 30 Ağustos zaferi, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açmadı. Esaret altında yaşayan birçok millete de umut verdi. Bugün Türk dünyasının dört bir yanında Atatürk'e duyulan saygının temelinde işte bu bağımsızlık mücadelesi ve özgürlük inancı yatmaktadır. Türkmeneli de bu ortak tarihin ve ortak gönül bağının en güçlü halkalarından biridir.
1: 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştirdi. Ardından başlayan büyük taarruzla işgalci Yunan ordusu Anadolu'dan çıkarıldı ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla birlikte Ege Denizi'ne, yani Adalar Denizi'ne geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece Türk milleti bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.
0: 30 Ağustos'un kazandırdığı özgüven ve bağımsızlık inancı sadece bir dönemin değil, bütün Türk dünyasının ortak değerleri arasında yer alıyor. Türkmeneli de bu büyük mirasın yaşayan hafızalarından biridir. Şimdi bu ortak kültürü ve gönül bağını yansıtan bir kahramanlık türküsü var sırada. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları. Ruhisu'nun sesinden dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi programı 30 Ağustos Zafer Bayramı özel bölümüyle devam ediyor. Sayın Tuzlu, bir Kerkük Türkü olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı sizin için ne ifade ediyor?
1: Bir Anadolu Türkü için ne ifade ediyorsa benim için de onu ifade ediyor. Bir Kerküklü için onu ifade ediyor. Bir Kerküklü için odur. Bir Azerbaycanlı için, bir Tebrizli için odur. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, Türk iseniz, Türk'ün zaferi her zaman sizin zaferinizdir. Bu Kerkük'te olur, Azerbaycan'da olur, Türkmenistan'da olur, Kazakistan'da olur, Amerika'da da olur. Türkseniz o zafer sizin zaferinizdir. O sevinç sizin sevincinizdir.
0: Sayın Tuzlu, çok güzel ifade ettiniz, çok anlamlı söyledikleriniz ve gerçekten 30 Ağustos Türk dünyasının ortak değeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit düşen askerlerimiz, kahramanlarımız, yüce Türk milleti bizim için kutsalımızdır ve öyle kalmaya devam edecektir diyelim ve sizin sesinizden güzel bir kahramanlık türküsü dinleyelim.
1: Çanakkale'de bir binek taşı, getir kıratı, binsin binbaşı. Geride kalmış Mehmet Onbaşı.
0: Dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Anadolu'dan Türkmen eline uzanan kardeşlik bağını ve 30 Ağustos zaferinin ortak hafızamızdaki yerini bir kez daha hatırladık.
1: Başta Cumhuriyetimizin banisi, ulu önder ve ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ve size Esat Kabaklı'nın seslendireceği bir türküyle veda ediyoruz. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Birliğimiz daim.

0: Türkü Lügatı.
1: Divan, aşık tarzı şiir geleneği içinde aruz vezninin failatün, failatün, failatün, failün kalıbıyla yazılan şiirlere ve bunların icra edildiği ezgilere verilen isimdir. Nazım birimi dörtlük olan divanlar yaygındır. Kars-Erzurum yöresi aşıkları arasında daha çok divani adı verilen divanlar, aşık meclislerinde yapılan fasılların en başında çalınan ve söylenen eserlerdir. Aşık fasıllarına divanla başlanır, Köroğlu ile bitirilir. Divani okumak bir aşığın ustalığını ve kudretini göstermesi bakımından son derece önemli olduğundan divani bilmeyen aşık pek itibar görmediği gibi aşık meclislerinde de yer alamaz. Doğu Anadolu bölgesinde Osmanlı divanisi Mereke, Yerli, Borçalı, Çıldır, Terekeme, Erzurum, Kağızman, Kars, Karabağ, Türkmen, Karapapa divanileri örnek olarak verilebilir. Şehir müziği eserleri arasında yer alan divanların en belirgin özelliği, güfteli kısımların çoğunlukla serbest tartımlı bir ezgiden, giriş ve ara sazlarının ise ritmik karakterli bir saz partisinden oluşmasıdır. Elazığ yöresinde söz bölümünün ritmik olduğu divanlara da rastlanır. Her divanın kendine özgü kalıplaşmış ezgisi vardır. Bu ezgiler makamsal bakımdan farklılık gösterir. Türk halk müziği repertuarı içerisinde bulunan, divan tarzındaki sözlü ezgiden önce ve söz aralarında çalınan saz bölümüne divan ayağı adı verilir. Divan aynı zamanda bağlama ailesinin en büyük boyutlu çalgısına da verilen isimdir. Ayrıca halk şairlerinin şiirlerinin bir araya toplandığı eserler içinde divan terimi kullanılır.
0: Türkü Lügatı.
2: TRT Türkü.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Alper Börekçi'yi ağırlıyoruz. Sevgili Alper Hocam, hoş geldiniz. Dinleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen?
1: Merhaba hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ki önce kendimi tanıtacak olursam eğer, aslen Çankırılıyım. Yaklaşık bir 9 yıldır Burdur'da işim gereği bulunuyorum. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda görev yapıyorum. Alanım gereği Türk halk müziğiyle uzun yıllardır içli dışlıyım. 6 yaşında başladım bağlama icracılığına. Bağlama öğrenmeye diyeyim, öğrenmeye hala devam ediyorum. Zaman içerisinde güzel ustalarla çalışma şansım oldu. Ankara'da bulunduğum süre zarfında radyo olsun, Kültür Bakanlığı olsun, buradaki iyi icracılarla meşk etme şansım çok oldu. Onun dışında akademik çalışmalarıma aynı şekilde devam ediyorum. Bağlama icracılığı, Türk halk müziğinin etnomüzikolojik tarafları, hesaplamalı müzikoloji alanları gibi çeşitli alanlarda akademik çalışmalarımı sürdürmeye çalışıyorum. Tabii eğitim boyutu bunun vazgeçilmez bir tarafı. Neticede bizlerde bir eğitim misyonumuz var üzerimizde. Bunu da yine araştırmalarımda bunlara da değinmeye çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz türkülerimize geçebiliriz. Alper Börekçi ilk olarak Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresine ait bir türküyle mikrofona geliyor. Havada durna sesi gelir, ganedi kırma.

Ağzına sağlık Alper Hocam, çok teşekkür ediyorum. Türkü yolculuğumuz Ekrem Çelebi'den alınan Kırıkkale yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Alper Börekçi'nin sesinden dinleyeceğiz. Al Gonca Gül, Deremedim.

Programımıza Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Alper Börekçi seslendiriyor. Bu dünyada eğer sen ben ağlarken gülersen...

Sırada Abbas Bağırov'dan alınan Azerbaycan yöresine ait bir mahnı var. Alper Börekçi seslendiriyor. Baş alıp gedir heyal, ürek susup olup lal.

0: Sevgili Alper Hocam, sazınıza sağlık, sözünüze sağlık. Programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz?
1: Beni bu güzel yayına davet ettiğiniz için Senem Hocam, başta size ve TRT ailesine teşekkürlerimi sunarım.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Alper Börekçi'ye çok teşekkür ediyoruz ve kendisinin sesinden dinleyeceğimiz Hulusi Gökmeşe'den alınan bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Benim kuzum, ah kuzum, ayırdılar bak kuzum.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

6 bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Evet aziz dostlar, rüzgar geldi mi bazı da bile söyler aşıklar. Çünkü programımızın adı da Aşık Dili Ne Söyler. Program yapımcımız Ahmet Şinses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi. Ben programın hazırlayıcısı, sunucusu, arada da bile türkü söyleyicisi Aşık Nuri Çırağıyım. TRT Türkümüz'de bizi kim nerede dinliyorsa herkese canı gönülden saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve diyoruz ki tekerinize taş değmesin, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. En önemli şey de kazancınızı Cenab-ı Hak yemek nasip etsin. Çok önemli bir mesele sevgili dostlarım. Baştan da dediğim gibi yöremizin buradan oradan buraya kadar gelen insanlarımız var, sağ olsunlar, gençlerimiz var. Bu Anadolu, bu toprağın altı boş değil. Çok güzel gençler yetişiyor. Ben yaklaşık 30 yıldır memleketten uzaklardayım. Gel ki gönlümüz her gün burada. O ayrı bir olay. Çok güzel gençler yetişmişler. Şu anda bir delikanlı, bir genç, bir yakışıklı kardeşim stüdyomda. Efendim Hüseyin Şahin. Sevgili kardeşim hoş geldin, hoş sefa geldin.
1: Hoş bulduk Sayın Ustam, sağ ol, teşekkür
0: ederim. Nasılsın, iyisin inşallah.
1: Sağ ol, saygılar, sizi sormalı.
0: Sağ ol, gözlerinizden öperim.
1: Ellerimden öperim.
0: Size başarılar dilerim. Başarılı olun ki siz gelecek nesil evet. Başarılı olursa biz çok mutlu oluruz.
1: Siz de olmasaydınız biz

0: olmazdık üstad.
1: Estağfurullah. Tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet,
1: tabii
0: evet,
1: ki. Işte. Ama ataların deyimiyle mürşitsiz mürit olmaz. Evet, muhakkak evet, ki. Evet. Ustasız çırak olmaz. Muhakkak evet. olacak. Hepimiz ustalar görmüşüz, usta görmüşüz. Muhakkak ki öğreneceğiz. Çünkü vehten lehte kadar yani doğuştan evet. ölüme kadar öğrenmek farz. Çünkü Allah-u Teala ikra buyuruyor. Oku diyor. Oku. Evet. Allah, sen hoş geldin, sefa geldin.
0: Allah size de uzun ömürler versin. Sağ yolunuzdan devam etmeye inşallah çalışın. Becerdiğimiz kadar.
1: Sağ ol. Hüseyin Şahin'den şimdi saz, söz senin, meydan evet, senin. Ustam, buyur bakalım evet, ne söylersin.
0: Ustalardan başlayıp ustalardan biteceğim. Önce sizin ve bizim ustamız Mevlid İhsan'dan bir divan.
1: Ben çok mutlu okuyayım, olurum. Mevlid Usta'dan söylerseniz Reyhani'den evet. daha çok mutlu olurum. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Hüseyin Usta.
1: Siz de sağ olun.
0: Mevlidiysen ağlayarak çaldım gamlı sazımı. 100 bin dostum vardır, toprak çeker nazımı. Niye toprak nazımızı çekiyor? Şöyle toprağa bir bakın. Biz üzerinde neler yapmıyoruz ama o bize nebatet veriyor. Bu ne lütuftur. Adana'da Ağustos'ta bulamadım yazımı. Öyle bir ızdırapta yaşadım ki Adana'nın 40 derecelik sıcağında yaz görmedim. Evet. Ağrı gibi başı duman kararar son işte be. Ağrı gibi başı aşıkların. Gönlüne sağlık olsun sevgili Hüseyin. Ustada da Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Yine saat söz sizin. Buyurun bakalım evet, ne söylersiniz.
1: Ustadım bir de Nuri Çırak ustamla...
0: siz bilirsiniz. Benim için sınır yok. Buyurun.
1: 11 yaşında.
0: Evet olabilir.

0: Eyvallah Hüseyin canım, teşekkür var ediyorum canım usta. Benim.
1: İyi sağ ki olasın. Böyle bir eserler uğrakmışsınız.
0: Allah razı olsun, sağ olasın. Hüseyinciğim sana sormadım, kaç doğumlusun? Nerede doğdun? Ne iş yaptın? Ben sanıyorum ki sen bir iki dönemde muhtarlık yaptın.
1: 1967 doğumluyum.
0: 67'lisiniz. Gençsiniz maşallah.
1: Evet, iki dönem muhtarlık yaptım.
0: Maşallah çok güzel.
1: Köyde yani kalktık köyde. Selada köyde devam ediyor.
0: Sen seyyarıyı görmedin tabii.
1: Görmedim. Yok,
0: görmediniz.
1: Görmedim ustadım.
0: Evet, ben de hayal mayal gördüm biliyorum. Evet, hatırlıyorum da. Evet. Tabii ki bir teşvik mesaimiz olmadı. Evet. Efendim Allah rahmet etsin.
1: Evet, Çeşme Göreydik. Belki başka tabii, bir şeyler tabii, daha tabii, örneşler tabii. Alırdık.
0: Tabii. Şimdi sevgili dostum.
1: Allah vermemiş o başka.
0: Bir şey var unutulmayacak. Nedir biliyor musun? Hazreti Ali Keremullah Veçe buyuruyor ki, bana bir laf öğretenin veya bir kelime öğretenin kölesi evet, olurum diyor. Doğru. Şimdi öğrenmek bu kadar güzel. Kadir bilerek bir de öğrendiğin şeyi öğretenlerden onları unutmamak lazım, ahde vefa göstermek evet, lazım. Şimdi Mevlid-i İhsani'den türküler söyledik, adını zikrettik, Allah rahmet eylesin. Reyhanı'dan, Veysel'den, Aşık Ruhani'den, efendim Nusret Sümmanioğlu'ndan, Davut Sularından, yani daha Çobanoğlu'ndan misal. Böyle biz bunları söylerken hiçbir zararımız yok. Evet. Üstelik ticaretimiz var, karımız var. Şimdi niye ticaretimiz var? Ha, birileri dinler ki ya arkadaş bu adamlar demek ki ahde vefaya sadık insanlar. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Yani olmasa yani anamız babamız olmasaydı biz nereden olacaktık?
1: Dur, evet.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Öğretmenlerimiz olmasaydı biz neyi okuyacaktık?
1: Evet.
0: Çuvallarından kitap yığıyor ya neye lazım? Biri ayı beyi öğretecek ki biz de öğrenelim.
1: Evet.
0: Öğreten de çok güzel, öğrenen daha güzel. Ne mutlu ki öğrenmiş. Yani insanlık için kim ne yapıyorsa Allah razı olsun. Evet. Bu da bizim milli kültürümüz. Ta Dede Korkut'tan bu tarafa gelen bunun adı sözlü kültürdür. Usta çırak ilişkisiyle gelmiştir. Yani görmek, dinlemek, öğrenmek beraber. Hiçbir usta bir çırağın beynine şiir sokamaz. Şiir şudur diyemez ama o çırak o yanında gezdiği zaman ha benim ustam şöyle yazıyor. Hı-hı. Benim ustam mecliste şöyle davranıyor. İnsanlara karşı şunu yapıyor. Onu öğrenir işte okul bu. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir
1: ustam.
0: Türkü daha dinleyeyim senden bakalım ne söylersin.
1: Evet ustam bir de Reyhan ustayla bir analım.
0: Çok memnun olurum. Buyur.

0: Yuvamı yık, evimi yak. Yalnız beni senden alma. Ne kadar güzel. Üstad'a da Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Çok güzel. Ya ne güzel insanlarmış. Allahu Teala demek ki adamlarda bir sırrı hikmet var. Yani bir şeyler söyle, bir şeyler değil, çok şeyler
1: çok
0: söylemişler.
1: Çok şeyler söylemiş üstadım.
0: Çok sağ olasın. Hüseyin Can, çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum.
1: Biz de.
0: Bir tane daha havalandırsan ne söylersin? Bir bakalım hele. Buyurun.

0: Hüseyin Can eyvallah. Çok teşekkür ettim. Mehmet'i de hatırlattın. Evet. Mehmet Ali Sarıgül.
1: Allah rahmet etsin.
0: 1947 doğumludur. Benim arkadaşımdı, dostumdu, meslektaşımdı. Aşık Gülhani. Bunu da Sıtkı, Mehmet'in kaynı olan Sıtkı Eminoğlu çok güzel yorumlar.
1: Evet, güzel yorumlar.
0: Sağ olsun, ona da selam olsun.
1: Evet.
0: Senin de ağzına, gönlüne sağlık olsun.
1: Siz de var olun.
0: Çok güzel söylediniz. Olsun. Beni ziyadesiyle mutlu ettiniz. Allah
1: sağ
0: razı olsun sizlerden.
1: Olun.
0: İnşallah gelecekte yine beraber görüşmek
1: i̇nşallah
0: dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Sizlerin gözlerinden öpüyorum.
1: Her
0: çok
1: zaman,
0: sağ olun.
1: Ellerinden öptüm.
0: Sağ olun.
1: Her zaman beraberiz inşallah.
0: Sağ olun inşallah. Efendim yine bir programın sonuna geldik. Yayımda, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Günler böyle nasıl kısa geçiyorsa ömür de bu. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, ben Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan, sizlere ulaştıran Aşık Nuri Çırağıyım. Bizden size bugünlük bu kadar. Tekerinize taş değmesin. Yolunuz izniniz açık olsun. Kim nerede TRT Türk'ümüzü dinliyorsa biz onlara saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz efendim.

Kimi zaman bir gurbet elde, kimi zaman aşkın yolculuğunda hisseder insan kendini. Aşık Veysel'in dizelerinde olduğu gibi ömür durmadan akıp gider gündüz gece. İşte bu gece dinleyeceğimiz türküler de hayatın içinden geçen o uzun yolun ezgileri olacak. Sazın söze karıştığı gece ezgilerine hoş geldiniz.

Ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Aşık Veysel'e ait Sivas türküsünü Süleyman Yıldız'dan dinliyoruz. Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse o anda acısını duyar inler.

İhsan Öztürk'ün Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsünü Coşkun Gök söylüyor. Sana bir nasihatim var. Gel yanıma hele kardeş.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cahit Çağlar'dan derlediği Samsun türküsüyle Merve Kayacan sizlerle. Beni bir dost yaraladı, çekerim yâreyi de ölmezsem eğer.

Ali Ekber Çiçekay Erzincan türküsünü Yeşim Dağlı'dan dinliyoruz. Şu yüce dağları duman kaplamış, yine mi gurbetten kara haber var?

Bu sefer Sarı Sözel'in Mehmet Akar'dan derlediği Elazığ türküsünü Yavuz Zehirmenci söylüyor. Aş yedim dilim yandı, döküldü kilim yandı.

Mustafa Özgül'e ait Erzincan türküsüyle Hüseyin Mustafa Arı sizlerle. Eyim dedikleri küçük bir şehir, ana ben cahilim çekemem kahır.

Çizgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Teşekkür ederim. İyi akşamlar sevgili türkü sever dostlarımız. Yine canlı olarak sunduğumuz Türkiye bir programında sizlerle birlikteyiz. TRT İslam Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz biliyorsunuz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşamki canlı yayın programımıza Erzincan'dan çok güzel bir eserle başladık. Hıdır Ersoy'dan alınan Ahmet Yamacı'nın hem derlediği hem notaya aldığı çok güzel bir eser. Şu benim divane gönlüm yine elden ele düştü. Mah cemalin şulesinden dalgalanıp göle düştü dedik. Sevgili dinleyicilerimiz, bana bu bir saatlik canlı yayın programımda yol arkadaşlığı yapacak sevgili ekip arkadaşlarımı sizlere hemen takdim edip ikinci türküme, hatta canlı yayınımıza daha çok türkü sığdırmak için bir an önce diğer türkülerimize geçmek için hızlıca size ekip arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Yapımcımız sevgili Kerem Bulut. Ton masterimiz sevgili Birsel Acar, teknik yönetmenimiz sevgili Burhan Cengiz, grup şefimiz bağlamada sevgili Okyay Kösegil, meyde sevgili Yaşar Taner, kavalda sevgili Osman Aktaş, kemanede sevgili Burhan Elmas, garmonda sevgili Necat Özgür, bas gitarda sevgili Burak Demir, gitarda sevgili Ercan Coşkun, ritim sazlarda sevgili Cemal Kaplan ve sevgili Can Akın bana bu akşam eşlik edecekler. Sevgili dinleyicilerimiz, size birazdan bir sürprizimiz olduğu için hemen ikinci türkümüze geçip sizlere biraz ara verdikten sonra hemen sürprizimizle bir arada olmak için döneceğiz. İkinci türkümüz Elazığ'dan, Vasfi Akbuyol'dan alınan ve sevgili hocamız Neriman Tüfekçi'nin hem notaya aldığı hem derlediği çok güzel bir türkü. Al almayı daldan al, daldan alma benden al diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz ki ikinci eserimizi okuduktan hemen sonra size bir sürprizimiz var demiştik. Bugün sevgili kardeşimiz Filiz Köprücü Konya'dan kalktı bu programa gelmek için, bizlere birkaç eser sunmak için bugün aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum hemen.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Yolculuk tabii ki biraz uzun sürdü.
2: Evet.
1: Evet, ama yine de biz seni tanımaktan dolayı çok mutlu olduk. Hoş geldin, iyi ki geldin.
2: Teşekkür ederim, ben de öyle.
1: Biraz öncelikle sevgili Filiz kardeşimizden biraz heyecanını almak için sevgili dinleyicilerimiz kendinden bahsetmesini rica edeceğim. Ondan sonra da o güzel sesine, güzel sazıyla kendisi de eşlik ediyor aslında. Hem çalıyor hem söylüyor. Bu güzelliği sizin de dinlemenizi biz çok istedik. Hatta sevgili Filiz'i bize sevgili arkadaşımız Yaşar Taner getirdi, önerdi. Ve biz de tabii ki Yaşar hocamızı asla ikiletmeyiz. Onun bir bildiği vardır diye bize tanıştırdı. Çok mutlu olduk. Sen birazcık kendinden bahset.
2: Tabii, ben Filiz Köprücü. Aslen Sivaslıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Şu anda da Konya'da müzik öğretmenliği yapıyorum.
1: Hangi okuldan mezunsun?
2: Kırıkkale Üniversitesi Müzik Bilimleri bölümünden mezunum.
1: O çok güzel.
2: Evet.
1: O zaman hemen böyle bize kendi o güzel sesinden ve sazınla birlikte bir eser sunacaksın değil mi?
2: Evet, tabii.
1: Dinleyelim o zaman seni. Hangi eseri okuyacaksın?
2: Daha Senden Gayrı Aşık mı Yoktur?
1: Tamam.

Teşekkür ederiz. Sesine sağlık, gönlüne sağlık. Tabii çalıp söyleme sanatı bir başka oluyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yine sevgili Filiz kardeşimizden size ara ara böyle birkaç tane daha türkü

dinleteceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, ben yine Malatya'dan, Akçadağ'dan güzel bir eser sizlere okuyacağım. Derleyen ve notayı alan Nazmiye Coşkun. Kendisine buradan saygılarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Yine vedalaştı dildar yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhumu eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor. Evet.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bazen bazı türküleri okuduğunuz zaman hiç bitmesin istiyorsunuz. Ama tabii ki biz her hafta yeni türküler okuyoruz sizlere. Her türkünün içinde boğulup giderken sizlere en güzellerini getirip sunmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ki konuğumuz var dedim. Filizciğim bize bir eser daha okusun. Şimdi hangi eseri okuyacaksın?
1: Deli Gönül Feryat Etme Boşuna. Muhlis Akarsu'dan.
0: Muhlis Akarsu'ya ait. Evet, dinleyelim tatlım.

0: Sesine sağlık, gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Filiz, kaynaklardan besleniyorsun değil mi? Yani onları dinliyorsun.
1: Evet.
0: Daha çok hangi göre... Hep Sivas ve Doğu Anadolu mu okuyorsun?
1: Genellikle öyle ama aşıkların, ozanların türkülerini takip etmeyi de çok seviyorum. Özellikle eski türkülerini, çok tabii. bilinmeyen türkülerini takip etmeyi çok seviyorum.
0: Tabii. Çok güzel, çünkü benim de tabii ki bence her solistin bir uzmanlık alanı olması lazım. Ben de daha çok Değiş ve Samahlar'da kendimi iyi gören insanlardan bir tanesiyim. Tabii ki o kadar çok iyi okuyan dostlarımız, büyüklerimiz, arkadaşlarımız var ki ben de onlardan sadece bir tanesiyim. Herkes birbirinden besleniyor tabii evet. ki ama bir solistin kaynaktan önce beslenmesi kadar güzel bir şey yok. O yüzden Değişler ve Samahlar aslında görüldüğü kadar kolay eserler değil. O kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki hepsinin ayrı bir felsefesi, ayrı bir anlatısı var aslında. Onları tabii ki yaşarken, okurken yaşamak kadar güzel de bir şey yok. O duygunun içine girmek kadar da güzel bir şey yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Şimdi sevgili dostlar, bir tane size sevda türküsü getirdim. Burada Fırat'ı, yani Fırat Nehri'ni sevdiğinden kıskanan bir aşık yazmış bunu. Diyor ki, Pınar seni ne edip ne etmeli, ot yolup da gözlerini tıkmalı, eğer o yer destin alıp gelmezse kazma alıp taşlarını kırmalı. Yani o kadar sevdiğine ayrı bir değer veriyor ki, türkülerin güzelliği burada. Bakın espri ne kadar güzel. Tabii ki insanlar dünyaya, felek diyor. Hepsini işte dağlara, taşlara derdini yanıyor.

Bu kişi de Malatya'dan Sevgi Yücel hocamızın hem derlediği hem de notaya aldı. Çok güzel anonim bir türkü bu. Pınar seni ne edip ne etmeli diyeceğiz. Evet buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Çok güzel bir eser. Şimdi yine hemen vakit kaybetmeden ben size bir eser daha okumak istiyorum. Amasya'ya doğru gideceğiz. Gümüş Hacıköy'den alınmış bu güzel eser. Bu bir varyant aslında. Bana cevreleyip geyip dokunma, naz ederken hatırıma dokunma diyor. Zannediyorum ilk kez duyacaksınız. Bektaş Yıldız Aşur Ceylan'dan alınan güzel bir eser. Muzaffer Sarı Sözen hem yazmış hem de notaya almış. Evet, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi ben biraz yine dinleneyim. Sevgili Filiz bize güzel bir eser daha okusun. Ne
1: Tabii.
0: okuyacaksın?
1: Aşık Mahzuni'den okuyacağım şimdi. Ey erenler bir Kamil'e danış.
0: Çok güzel bir eser. Teşekkür ederiz. Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, türküsever dostlarımız, Filiz Köprücü bugün bize biliyorsunuz konuk oldu ve bize güzel sesiyle, güzel sazıyla getirdiği eserleri seslendirdi. Çok teşekkür ediyoruz o güzel sesine. İnşallah ileride yine seni daha da başka türkülerle tekrar konuk ederiz. Tabii ki aramızdasın şu anda. Biz Niğde'den, Aksaray'dan, Emel Demirürek'ten alınan Belkıs ablamızın, Belkıs Akkale ablamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eseri, hareketli bir eseri sizlere okuyacağız. Güvercinim süt beyaz yine geldiği bahar yaz, kurban olam Allah'ım seveni sevene yaz diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hareketli türkülerimize biraz devam edeceğiz. Tabii ki ben şimdi bugün sevgili Nejat Özgür'ün tabii garmonuna taktım. Biliyorsunuz daha önceki programda da aynısını yaptım ama bugün getirdim ona birkaç tane Azeri türkü. Onu sınav yapıyorum şu anda. Aylı Gece Serin Gülek Göçemen diyeceğiz. Azerbaycan'dan, İslam Rıza'dan ve İbrahim Yıldırım'dan alınan Nida hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eser. Aylı Gece Serin Gülek Göçemen, dört yanımız atır saçar Yasemen diyeceğiz.
1: Sınava zaten ihtiyacı var bazı arkadaşlarımız.
0: Öyle mi? Tabii şefimiz ne diyorsa öyle.
1: Şefimiz yok.
0: Evet. Evet.
2: Şefim dersiniz.
0: Buyurun.

çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız gerçekten. Çok severek çaldığınız için ben de çok severek okudum ve çok severek çaldığınız için size bir sürprizim daha var tabii ki. Tevfik Güleyev'den alınan, Resul Rıza'dan da alınan aynı zamanda güzel bir Azeri türküyü okuyacağım Nejat'cığım. Köynüm senin, esirin, kalbim senindir diyeceğiz. Yani diğer adıyla Yalgız'a mı okuyayım? Evet.

Bravo. Çok teşekkür ederim. Sevgili Osman Aktaş bana o kadar içten o kadar güzel eşlik etti ki çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok da yakıştı bu türkü.

diyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, her güzel şeyin biliyorsunuz ki sonuna geliniyor ve biz de bu akşamki bu güzel programımızın sonuna geldik. Sevgili Filiz Köprücü bize Konya'dan koşa koşa geldi ve programımızda birkaç tane türkü okudu ve inşallah kulaklarınızda çok güzel nameler kalmıştır. Ve tadı damağımızda gidiyoruz bu akşam. Yine inşallah en yakın zamanda buluşacağız. Filiz Köprücü'ye tekrar teşekkür ediyorum. Programımızda yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegül, Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın bu akşam bana bütün hem ustalıklarıyla hem gönülleriyle eşlik ettiler. Tek tek herkese çok çok teşekkür ediyorum. Son türkümüz Kars olaylarından geliyor ve çok güzel bir eser. Bilirsen mi senden niye küsmüşem? Ken bakırsan bana üzbe yüze gelen de diyeceğiz. Buyurun.

benim türküm. Ben Süheyla Yücel, Muğlalıyım. Muğla yöresinden bir türkü rica ediyorum. Eşime, çok sevdiğim torunlarıma, ma aileme teşekkür ederim.